sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 14-27 derece, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 18-28, Edirne 14-31, İstanbul 18-27, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-26, Sakarya 16-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 18-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 12-25 derece, Aydın 19-35, Denizli 19-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Adana 22-34 derece, Antalya 23-32, Burdur 15-29, Hatay 21-31, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-24, Çankırı 14-27, Eskişehir 13-26, Karaman 13-26, Kayseri 10-26, Kırıkkale 15-25, Kırşehir 12-26, Konya 14-25, Nevşehir 12-24, Niğde 11-25, Sivas 9-26 ve Yozgat 11-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bartın 13-26 derece, Bolu 12-23, Düzce 16-25, Karabük 14-26, Kastamonu 11-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 8-23, Çorum 12-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 12-22, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 18-26, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 7-19, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-30, Erzincan 11-26, Erzurum 8-23, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-28, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 21-29 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 20-34 derece, Batman 18-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 20-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-32 derece.
Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Eylül Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerine kadar 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3'e iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 2026 Deniz Kurdu 1 tatbikatının 20 Eylül Pazar günü başlayacağını duyurdu. Bakanlığın ne sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek tatbikatta 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel görev yapacak. 2026 Deniz Kurdu 1 tatbikatında deniz unsurlarıyla hava vasıtalarının planlanan faaliyetler kapsamında birlikte görev yapması öngörülüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi tutuklanmış, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera Yatırım yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı alınmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçirecek düzenlemelerin resmi gazetede yayımlandığını duyurdu. Düzenlemeye göre 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanırken, 2028'e kadar en az 50 uygulamanın sahada kullanılması, 2029'da tüm illerde dijital şehir yönetim merkezlerinin kurulması ve 2030'da akıllı şehir teknolojilerinde en az %80 yerli üretim şartının getirilmesi planlanıyor. İstanbul'da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle 20 Eylül Pazar günü Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sabah saat 6'dan programın bitimine kadar Fatih'te Kadir Has, Abdül Ezel Paşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüp Sultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısıyla Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak. Fevzi Paşa Caddesi ile Galata Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından Rusya'nın saldırılarına yanıt olarak yeni uzun menzilli silahların kullanılacağı operasyon planını onayladığını duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında yoğun bir şekilde kullandığı Shahed tipi silahlı insansız hava araçlarını önleyebilecek yeni bir insansız hava aracı önleme sistemi geliştirildiğini ve cephede başarılı bir şekilde kullanıldığını belirten Zelenski, Ukrayna'ya daha fazla koruma sağlamak için adım adım ilerliyor şeklinde açıklama yaptı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaeli Spor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sport 1 ekranından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum. Sayın dinleyiciler.

0: İçişler Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina az bulutlu 22, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Berlin parça bulutlu 13, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Madrid az bulutlu 14, Moskova parça bulutlu 11, Paris az bulutlu 11, Priştina parça bulutlu 15, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya az bulutlu 15, Tiran parça bulutlu 19, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Viyana az bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu 20, Astana az bulutlu 10, Bağdat az bulutlu 29, Bakü az bulutlu 21, Bişkek açık 14, Duşanbe az bulutlu 20, Kabil az bulutlu 13, Kerkük az bulutlu 25, Kuveyt açık 31, Medine açık 30, Mekke açık 30, Riyad açık 25, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 24, Taşkent az bulutlu 21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve Tokyo sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 14, Montreal parça bulutlu 6, New York parça bulutlu 17, Sydney az bulutlu 14 ve Washington parça bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurunga gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine az bulutlu 16, Kırcaali az bulutlu 14, Köln az bulutlu 12, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Köstence az bulutlu 15, Münih parça bulutlu 8, Podgorica parça bulutlu 18, Selanik parça bulutlu 17, Şumlu az bulutlu 12, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Valkaneş az bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazi Magosa mevsimi sağanak yağışlı 21, Girne mevsimi sağanak yağışlı 24, Lefkoşa mevsimi sağanak yağışlı 20 ve Güzelyurt mevsimi sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

her şeyin olacağına varsın. Aşktan yanıyormuşum.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle beraberiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta uzman konuğumuz Profesör Doktor Ege Can Şerefoğlu. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yemen Hanım.
1: İstanbullardan geldiniz. Bizi
2: nazik,
1: çok mutlu ettiniz.
2: Nazik davetiniz için çok teşekkürler. Benim için burada sizlerle beraber olmak büyük kıvanç. Nazik davetiniz için bir kez daha teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Bu sohbetimizde sizle kısırlık konusunu konuşacağız demiştik ama başka başlığımız da olacak mı yoksa böyle mi başlayalım?
2: Dilerseniz genel olarak hani kısırlık diye nitelendirmeyelim.
1: Genel
2: erkek
1: olarak.
2: Cinsel ve üreme sağlığı.
1: Peki hocam.
2: Diye isimlendirsek Peki. daha iyi olur.
1: Hocam sohbetimize geçmeden önce dinleyenlerimiz için bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Zevkle. 1979 İskenderun doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi'nde tıp eğitimimi tamamladıktan sonra Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde üroloji ihtisasımı yaptım. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Tulane Üniversitesi'nde erkek cinsel sağlığı ve üreme üzerine üst ihtisasımı tamamladım. Çeşitli hastanelerde görev yaptıktan sonra şu an Biruni Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı'nda profesör olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda erkek üreme sağlığı konusunda bir kliniğim var. Orada hastalarımıza elimizden geldiğince şifa vermeye gayret ediyoruz.
1: Evet, bu kadar mı hocam? Ben sizin çok ödüllü olduğunuzu duymuştum.
2: Sağ olun.
1: Hacettepe kökenliyiz ama siz sonradan açtınız tabii bir sürü. Onlardan bahsetmediniz.
2: Bu yapmış olduğum çalışmalar hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Türkiye'de yapmış olduğum çalışmalar sebebiyle 2012 yılında Amsterdam Genç Bilim Adamı ödülü tarafıma verildi. Onun dışında 2017 yılında Avrupa Cinsel Sağlık Derneği tarafından yaşam boyu başarı ödülü aldım. Onun dışında çeşitli çalışmalarım uluslararası kongrelerde ödüle layık görüldü. Bir şekilde elimizden geldiğince bilimsel alanda iddiamızı devam ettirmeye çalışıyoruz.
1: Maşallah hocam. Yani ödüle doymayan genç akademisyen.
2: Estağfurullah, estağfurullah. Sizin davetinize layık olmak için çaba sarf ediyoruz.
1: Estağfurullah.
2: Onun dışında biraz olsun memleketimize, talebelerimize katkı sağlayabilmek gayretimiz. Allah güç, kuvvet verirse bu yolda devam
1: inşallah.
2: Etmek niyetindeyiz.
1: Sağlık versin.
2: Sağ olun.
1: Sizi ayrıca buraya kadar getiren değerli kardeşim Teknik Masam Fatih Budak'a da teşekkür ediyorum.
2: Ben de Fatih'e
1: çok aracı
2: teşekkür
1: olduğu
2: ediyorum.
1: Için. Evet hocam, nasıl başlamak istersiniz?
2: Dilerseniz kısırlık dediniz, oradan girelim.
1: Olur,
2: kısırlık
1: olur.
2: Talihsiz bir ifade ve birçok hastada, birçok kimsede haliyle etiketlenme mutsuzluğuna sebebiyet veriyor. Buna ben çocuk sahibi olamama sorunu diyorum. Çocuk sahibi olamama sorunu artık her 5 çiftten bir tanesinde karşımıza çıkan bir problem. Artık annelerimizin, babalarımızın yaşadığı ortamlarda yaşamıyoruz. Sürekli genetiğiyle oynanmış ürünler tüketiyoruz. Her şeyde katkı maddesi var. Çevre kirliliği bir yandan problem. Cep telefonlarıyla uyuyor, cep telefonlarıyla uyanıyoruz. Sigara tüketiyoruz. Sağlıklı yaşam pratiğini olduğu gibi unuttuk. Haliyle bu hanımefendilerin yumurtalarında ve erkeklerin sperminde
1: evet.
2: bozukluklara sebebiyet verebiliyor. Hep hastalarıma da onu derim. Vücut bir strese veyahut da bir kötü bir şeye maruz kaldığında gözden ilk çıkardığı sistem üreme sistemidir. Yani boşaltım sistemi, onun dışında sindirim
1: Maalesef.
2: Sistemi, kalp sistemi, dolaşım, beyin, bütün sistemler çalışır.
1: Maalesef hocam.
2: Ama üreme sistemi kendini kapar. Bu aslında evrimsel olarak da böyledir. Yani bir ormanda kıtlık olursa bir veya bir böcek istilası olursa hayvanların üremeleri durur. Veyahut da çiftlik hayvanlarında da strese maruz kaldıklarında sütten kesilir, buzağa vermezler. Biz insanlar da bundan çok farklı değiliz ve bizim de vücudumuz iş yerinde strese maruz kaldığında veya demin isimlerini zikrettiğim çeşitli çevresel faktörler nedeniyle üreme sistemini zaman zaman yavaşlatıyor veya durduruyor. Biz bunu açıkçası çalışmalarda da görüyoruz. 2 sene önce yayınlanan bir analiz gösterdi ki erkeklerin sperm sayıları 1971'den 2011'e kadar geçen 50 senelik zaman zarfında %50 oranında azalmış. Erkekler artık sperm üretmiyor veya sperm sayılarında azalma var. Aynı şey hanımefendilerde de söz konusu. Bir de günümüzün yaşam koşullarının hem hanımefendilere hem beyefendilere dayattığı bir takım şeyler var. Artık daha geç yaşta, daha ileri yaşta ana baba oluyoruz. Kariyer kaygısı veya maddi sıkıntılar sebebiyle çocuk sahibi olma işini erteliyoruz. Bu da ekstradan bir yük bindiriyor. Ve demin söylediğim gibi 5 yeni evli çiftten bir tanesi çocuk sahibi olamıyor. Bu insanlar bize geldiklerinde biz bunları analiz ediyoruz. İşte erkekte mi sorun var, bayanda mı sorun var ve kabaca şunu gözlemliyoruz. Bu çiftlerin 1/3'ünde sadece erkekte problem, 1/3'ünde sadece kadında problem, 1/3'ünde de hem erkekte hem kadında problem. İşte bu erkeklerde problem olduğunda bu kişilerle bir üroloji uzmanının ilgilenmesi gerekiyor. Altta yatan problem ne? Varikosel gibi toplumun %20'sinde görülen bir damar hastalığı mı var testislerin etrafında?
1: Evet, ben de şimdi cerrahi eleman olarak da çok uzun yıllardır Hacettepe'deyim. Çocuklarda varikosel de çok var.
2: Çok, çok.
1: İnmemiş testis çok var.
2: Çok var.
1: Yani siz söyleyince onlar geldi aklıma. Ufacık ufacık şeyler, bebekler geliyor. İnmemiş testis. Hatta test distorsiyonu buluğ döneminde. Yani o kadar böyle kısırlığa şey itecek faktör çok,
2: çok ki. Çok haklısınız. Ve hani bu testis, inmemiş testislerin veya hipospadyas, hani bu doğumsal ürogenital sistem bozukluklarının altında yatan sebep de maalesef anne karnındayken veya hamilelik döneminde hanımefendilerin maruz kaldığı bir takım endokrin bozucular dediğimiz maddeler, saç boyaları, kremler, kozmetik ürünler, yiyecek ve içeceklerin içerisinde bulunan östrojenik muhtevaya sahip olan katkı maddeleri.
1: Ah hocam, hep aslında uyarıyoruz, diyoruz ki hazır gıdalardan uzak durun, çorbanızı evde pişirin, yoğurdunuzu evde yapın, işte sebze yemekleri yapın, hazır olunca konserve açınca veya donmuş yiyecekleri bir şekilde mutfağınıza soktuğunuz zaman kanserojen ne varsa bir şekilde birikiyor birikiyor ve işte çocuğunuz olmuyor. 50 yaşında bir bakıyorsunuz tüp bebekle uğraşıyorlar hala veya 45 yaşında. Buna doğru da hızla gidiyoruz bir taraftan.
2: Aynen öyle. Bir takım kimyasal maddeler var, yani bu tarım ilaçlarının içerisine atılan. Tutup siz tarlaları bu tarım ilaçlarıyla muamele ettiğinizde, evet, onları ilaçladığınızda bu tahılınızın içine giriyor. Ondan sonrasında suya karışıyor. Bu buğdayların samanlarını yiyen inek vücuduna geçiyor. Bu buğdayları yiyen tavukların vücuduna geçiyor. İnekten elde ettiğiniz tereyağına süte geçiyor. Yediğiniz her şeyin içerisinde bu pestisitler, bu böcek ilaçları, tarım ilaçları veya sınai kimyasallar birikmeye başlıyor. İster istemez siz bunu aldığınızda bedeninizde bir takım değişiklikler oluyor. Beyin hücrelerinizde, karaciğer hücrelerinizde, kalp hücrenizde, dalakta, bağırsakta, kemikte, kasta, her yerinizde bozulmalar başlıyor. Ama bu bozulmaların en gözle görünür olanı sperm hücrelerindeki bozulma.
1: Hep yine üremeye gidiyor hocam.
2: Hep üremeye gidiyor.
1: İnsan nesli bir şekilde tehlike altında.
2: İnsan nesli bir şekilde tehlike altında, çünkü tabiat bunu gerektiriyor. Sperm hücresi vücudun en küçük hücresi. Evet. Demin saydığım bütün organların hücrelerini alt alta koyun. En küçüğü sperm hücresi.
1: Evet.
2: Çünkü sperm hücresinin küçük olmasının sebebi şu. Sperm hücresi olgunlaşırken bütün hücre içindeki organlarını atmak zorunda ki hızlıca yüzüp hanımefendinin genital bölgesine girdiğinde yumurtaya ulaşabilsin.
1: Evet.
2: Ve hareketini kazanabilsin. Sperm hücresi kendi hücresini koruyacak olan bu organlarını atınca normalde kalp hücrenize, dalak hücrenize, karaciğer hücrenize zarar vermeyen kimyasallar, radyasyon, sigara sperm hücresini bir anda mahvedebiliyor. Ve böylelikle sperm hücreleri bu demin saydığım çevresel faktörlerden veyahut da ilaçlardan, kimyasallardan çok fazla etkileniyor. Ve bunun sonucu da çocuk sahibi olamama veya sizin demin dediğiniz gibi kısırlık olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Çünkü bu kadar artık korunmasız kalan sperm bebek adayı her şeyden etkileniyor. İşte hareketi yavaşlıyor, gideceği yere ulaşamıyor. Yok diğer bir takım bozulma şeylerine açık oluyor.
2: DNA'sı kırılıyor.
1: Çünkü çok hassas.
2: Çok hassas.
1: Evet.
2: Çok fragil bir hücre.
1: Evet hocam. Akabinde neler yapmak lazım?
2: Bir genellikle bizim toplumda bir aslında sadece bizim toplumda değil Amerika'da Avrupa'da da böyle.
1: Tüm dünyada bu şey değil mi hocam?
2: Evet özellikle endüstrileşmiş.
1: Tüm dünyanın problemi bu.
2: Aynen öyle endüstrileşmiş ülkelerde bu biraz daha fazla. Hani biraz daha tarım ülkelerinde bu kadar şiddetli bir şey yok. Onlar bir şekilde hani bizler kadar bu çevresel toksinlere maruz kalmıyorlar. Ama Amerika'da, Kanada'da, Batı Avrupa'da yine benzer bir trend var. Hayır bu çocuk sahibi olmada gene problem karşılaşıyorlar. %25'lere %20'lere kadar çıkmış durumda çocuk sahibi olamama problemi.
1: Bizde bir olgu vardı Ege hocam bir süre öncesine kadar Avrupalılar istemediği için bebek yapmıyor. Hani daha böyle ben merkezciler ya kendi hayatlarını yaşamak istiyor onun için çocuk yapmıyor bunlar falan diyorduk. Biz de çocuğu çok seven bir toplum olduğumuz için biz çok çocuk yapıyoruz diye sohbet ediyorduk. Halbuki bir tek o değil. Adamların olmuyor, çocuğu olmuyor yani.
2: Çok haklısınız. Bir de demin de ifade ettiğiniz gibi hani bizdeki kadar erken yaşta ana baba olma dertleri yok onların.
1: Evet.
2: Hanımefendiler 35'lerine 40'larına geldikten sonra Avrupa'da ve Amerika'da çocuk sahibi olmak istiyorlar. O zaman da tabiat onlara çok cömert davranmadığı için belli üreme problemleriyle karşı karşıya geliyorlar ve bir tüp bebek merkezi IVF ünitelerine gidip çocuk sahibi olmak için evet. Onların kapılarını çalıyorlar.
1: Yine de onlara teşekkür etmek lazım hocam. Yani o toplumlar bu tüp bebeği yok kısırlık tedavilerini.
2: Doğru.
1: Bilimum şeyleri geliştirenler yine onlar. Yani
2: çok haklısınız.
1: Ben şuna inanıyorum. Eğer yalnız bu bizim gibi daha bir doğum toplumlarına kalsaydı kesinlikle kısırlık alır başını giderdi.
2: Çok haklısınız.
1: Ama batı toplumları bunun önüne geçmiş. Tüp bebek gibi muhteşem bir
2: teknolojiyi yaratmışlar.
1: Tabii.
2: Çok haklısınız.
1: Hatta şey bulmuş işte kanser tedavilerini mesane, prostat. Yani bir şekilde bunların hepsi onların emeği. Yani ben burada bir şey çözersek yeni jenerasyon sizlerle çözeriz diye
2: Doğru.
1: düşünüyorum.
2: Oralara gidip hani bu işleri yapanlar da gene buralardan gitmiş, bu coğrafyalardan gitmiş bilim insanları oluyor
1: evet.
2: genelde. Avrupa'da, Amerika'da akademi ve bilimsel ortam çok daha iyi tesis edilmiş. Belki bir ileride bizim memlekette de bu tür araştırmalara imza atabiliriz.
1: Hocam işte sizler hakikaten çok genç profesörsünüz maşallah. Eksil diyorum size nazar değmesin. Yani sizin gibi böyle pırıl pırıl genç hocalarımız, bilime meraklı hocalarımız çok da hocam var böyle hepsini çok seviyorum. Sevgiler hepsine. Yani canla başla sevgiyle böyle koşarak çalıştığınız zaman keyif alarak sonuç bu zaten Avrupa'daki Amerika'daki çoğu tıpçılara baktığınızda mutlaka bizden ciddi sayıda bir şey var orada.
2: Aynen öyle. Buralardan gitmiş doktorlar orada
1: burada,
2: da güzel işler yapıyorlar.
1: Yok. Ama şey var, cevher var yani.
2: Motivasyon
1: kafa var,
2: çok.
1: İşlem yapacak performans var.
2: Çok haklısınız.
1: Evet.
2: Bakalım dileriz ki bizim ülkemizde de.
1: Ama siz oralara gidip kalmayın tabii. Siz yine gelin.
2: Gidip
1: öyle
2: geliyoruz. Gidip
1: bizim
2: geliyoruz
1: insanımıza tedavi edin. Burada da artık kısırlık var çünkü.
2: Çok haklısınız. Ama orada da hani oradaki hastalarla buradaki hastaların benzer tarafları var. Aynen bizim memlekette olduğu gibi bir çift çocuk sahibi olamadığında önce hanımefendiler genellikle bir kadın doğum uzmanına gidip ben de bir sıkıntı mı var? Tüplerim mi tıkalır? Rahmimin hı-hı. şekli mi bozuk? Veya polikistik overim mi var, hı-hı. çikolata kistim mi var diye. Hı-hı. Önce problemi kendilerinde arıyorlar. Hı-hı. Ve gerçekten de bazen bir hanımefendinin rahminde bir şekil bozukluğu veya tüplerinde tıkanıklık olabiliyor. Ama bu zamanda erkek partner hep göz ardı ediliyor. Derken hanımefendi ameliyatlar oluyor, miyomlarını aldırtıyor, kistlerini tedavi ettiriyor. Aradan 2-3 sene geçiyor. Ondan sonrasında tamam her şey yolunda. Hadi beyefendiye bakalım. Çat. Beyefendinin spermlerinde bir bozukluk veya beyefendinin spermi hiç yok. Azospermi dediğimiz bir durumla karşı karşıya. Oysa ki bu beyefendi de eşiyle beraber doktora gidip bu hastalık teşhis edilmiş evet. olsaydı 3 sene içerisinde belki tedavi olmuştu ve boşu boşuna zaman kaybı olmamıştı.
1: Buradan şunu çıkarabilir miyiz hocam? Yani eşlerden birisi kendine böyle hani bebek istediği zaman neden olmuyor ben bir gidip görüneyim dediğinde diğer eş beklemesin vakit kaybı olmasın o bir üroloğa öbürü bir kadın doğumcuya çift elden vakit kazansınlar.
2: Tam olarak,
1: bir şey yoksa da check-up yaptırmış olur. Ne olacak?
2: Tam olarak benim de söylemek istediğim bu. Zaten uluslararası kılavuzlar veya bu alanda yazılmış olan bilimsel kitaplar, öneriler hep çocuk sahibi olamayan çiftin erkeğiyle kadınının aynı anda hekime başvurmaları ve yapılması gereken bir takım testlerin
1: evet.
2: erkenden yapılması, hı hı, böylelikle geri dönüşü mümkün olan hastalıkların daha erken şekilde tedavi edilmesine imkan sağlanmasını öneriyorlar. Biz de hastalarımıza olabildiğince, dilimiz döndüğünce bunu söylemeye gayret ediyoruz. Erkeği ihmal etmesinler. Açıkçası tüp bebek merkezleri de hani bu konuda biraz ihmalkarlar. Hani nasılsa beyefendinin 3-5 tane spermi mi var? Normalde milyonlarca olması gereken. Tamam diyorlar, 3-5 tane sperm var, ben bununla tüp bebek yaparım.
1: Olan her sayıyla işlem yapabiliriz algısı var demek ki.
2: Doğru, aslında işlem yapılabiliyor. Evet. Ama o spermin sayısını ne azalttı? O spermin kalitesini ne bozdu? Bunu ortadan kaldırmadan harala gürele bir tüp bebek işlemine giriyorlar maalesef ki. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü erkeğin boşaltım kanallarındaki bir enfeksiyon, bir varikosel veyahut da erkeğin kullandığı bir ilaç, yani o sperm sayısında ve kalitesinde bozulmaya, hı hı, neyin sebep olduğu bulunabilseydi ve o sebep ortadan kaldırıldıktan sonra tüp bebek yapıldığında, hı hı, o tüp bebeğin başarısı çok daha fazla oluyor. %70-80'lere kadar çıkabiliyor. Oysa ki bu 3-5 spermle hadi hemen tüp bebek yapalım denildiğinde mutlak surette ya döllenme aşamasında veyahut da oluşmuş embriyoların hanımefendilere transferinden, hı hı, sonra o embriyonun tutunmasında veyahut da gebeliği başlasa bile gebeliğin devamında problemlerle karşılaşılıyor. Yine son yıllarda yapılan bir çalışma, tekrarlayan gebelik kayıplarında sperm bozukluklarının önemli rolü olduğu ve sperm bozuklukları giderildikten sonra tekrar gebelik elde edildiğinde bu gebelik kayıplarının önüne geçilebildiğini göstermiş durumda. O yüzden dinleyicilerimize buradan naçizane tavsiyem, erkek partneri ihmal etmesinler ki meslektaşlarıma da buradan bunu söylemem gerekiyor. Çünkü netice itibariyle bu bizim, biz hekimlerin sorumluluğu.
1: Tabii hocam, bizim programımız zaten kamu yararına, halka hizmet. Aynen, olabilecek öyle. En doğru, en sade biçimde bilgilendirmek. Eğer eşiniz çocuk istiyorsanız ikiniz de, eşiniz gidiyorsa siz de gideceksiniz.
2: Bunun en yapılması doğrusu, gerekiyor.
1: En doğru, %100 sonuç alacağınız, bu işi gerçekten istiyorsanız sonuç alacağınız tek şey bu. Yani doktorunuzun söylemesini, annenizin söylemesini, komşunun tavsiye etmesini beklemeyin. Siz söylüyorsunuz zaten birinci ağızdan, işin profesörü olarak Ege Hocam.
2: Eksik olmayın.
1: Sizi dinleyecekler, onun için buradayız.
2: Çok çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Bir de hani böyle sağdan soldan, ben dahil kendimi de tenzih ederek söylemiyorum. Biraz internette, sosyal medyada, hatta televizyonlarda bilgi kirliliği evet, söz konusu. Evet. İşte herkes, kimi doktorlar hatta çok bilimsel olmayan yöntemler, çok bilimsel olmayan tedavi şekilleri önerir halde görüyoruz. Maalesef ülkemizde hani bu sağlık alanındaki denetimler biraz son yıllarda gevşedi ve ister istemez hani umut tacirleri çeşitli yöntemler uydurup çocuk sahibi olamayan çiftlere bunları pompalıyorlar.
1: Yanlış
2: alternatif
1: ümit,
2: tıplar,
1: tabiatıyla.
2: Alternatif tıp ürünleri, işte otlar, nohut suyu, işte başka
1: üzümsüz,
2: değişik kürler.
1: Evet.
2: Ve insanlar 2-3 sene, yani bazen öyle hastalar geliyor ki 3 senedir işte bilmem kimin bilmem ne kürünü kullanıyorum hocam diyor. Ne kadar para harcadım buna? Mütevazi bir araba parası. 3 senedir şey yapmış. Peki niye bir doğru düzgün bir doktora gitmedin? Neden şey yapmadın? Vallahi hocam çok garantili çözüm önerdiler. Yahu bu işte garanti olur mu? Yani hele ki üreme sağlığında. Ben aslanlar gibi bir yumurtayı, aslanlar gibi bir, hı hı, spermle, evet, laboratuvarda kendim birleştirdiğimde bile bunun çocuk olma ihtimali %40'larda, %50'lerde.
1: Dışarıdan içtiğiniz bir yudum bir şeyin ne katkısı olacak?
2: Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Hele ki hani birilerinin bir önerisi olduğu zaman hani o kişi kim, kimin nesi, kimin fesi, üreme sağlığı alanında ne yapmış, nereden ihtisaslı, daha evvel bu alandaki çalışmaları ne? Biraz kuşkucu olmak fena bir fikir değil. Bugün bir ev aldığınızda, bir araba aldığınızda bile arabayı alıp bir ustaya götürüyorsunuz ki vuruğu var mı, işte şeyi var mı, cezası
1: ölçüm
2: var mı?
1: Ölçüm yaptırıyorsunuz.
2: Ölçüm yaptırtıyorsunuz. Bu birlikteliğinizin bir meyvesi, bir evlat üretmeye çalışıyorsunuz.
1: Yani her şeyinizin, hayatınızın şeyi.
2: O yüzden işin ehline, herkesi, işin uzmanına gitmelerini naçizane öneriyorum.
1: Evet. Hocam zaten kulaklarını çınlatayım. Sevgili Altan hocamın anestezideydi. O da kendisine çok güzel bir otuz açtı. Tıbbın alternatifi olmaz derdi. Önce sen rasyonel tıbba gidersin, tedavin neyse onu alırsın, alternatifini de onun yanında
2: kullanabilirsin.
1: Bitki çayı olarak istiyorsan alırsın abartmadan. Tıbbın alternatifi olmaz.
2: Çok doğru.
1: Apandisitiniz var, alternatif olur mu çayla suyla? Olmaz.
2: Olmaz.
1: Dolayısıyla tıpta işte kaç yıl eğitim alıyorsunuz hocam, yani profesör olmuşsunuz, ömrünüz orada geçmiş, bir reel tedavi şekliniz var, tüm dünya literatürlerini takip ediyorsunuz, yurt dışlarına gidiyorsunuz, adamlar size ödül veriyor. Niye kendi elemanına ödül vermiyor da size ödül veriyor? Bir şeyler üretiyorsunuz.
2: Çok haklısınız.
1: Bir realite var. Burada ülkemizde böyle değerler varken gidip de bitkiciyle işte maddi kaygısı olan veyahut bununla artık bir yere kadar fabrikalar açmış insanlar var yani ülkemizde.
2: Aynen öyle.
1: Ona da bir şey diyemiyoruz. O da becermiş, açmış. O alternatif. Merkezinizi ve alternatifinizi ayıracaksınız. Bizim kamuya yararımız bu olsa gerek herhalde.
2: Çok haklısınız. Bu hayır, gerçekten hani sağlıklı beslenme pratikleri uyguladıktan sonra, spor düzgün yaptıktan sonra, düzenli uyuduktan sonra, sigarayı katiyen hayatınızdan çıkardıktan sonra, kilo verdikten sonra zaten bir erkeğin sperm kalitesi, hı-hı, ve sayısı, bir hanımefendinin yumurta kalitesi ve miktarı, hı-hı, kendiliğinden güzelleşiyor. Peki illa bir şeyler kullanılacaksa, hani arı sütü poleni, bal, bizim memleketimizin çok
1: sperm
2: güzel, çok
1: kalitesini
2: doğal.
1: Kalitesini artırmak için, bu arada niçin bunu kullanacak? Bazen çünkü insanlar yeni açıyor radyolarını, kaçırabiliyorlar başını sonunu.
2: Söyleyelim.
1: Eğer bebek istiyorsanız ve sperm kalitesini artırmak istiyorsanız hocam buyurun.
2: Bunu söyleyelim. Eğer bir çift çocuk sahibi olamadı, hanımefendi kendine baktırdı, hiçbir şey yok. Beyefendi kendine baktırdı. Sperm sayısı, sperm hareketi ve sperm şekli sınırda, bir sene, bir buçuk senedir deniyorlar. Ne yapmamız lazım diye bana sorduklarında onlara önerimi paylaşmamda hiçbir şey yok. Bir, sağlıklı besleneceksiniz. Sağlıklı beslenme dediğimde hani böyle illa otlar, böyle brokoli çorbaları falan feşmeken değil. Karbonhidrattan fakir gıdalar, şekeri olabildiğince çok azaltmak, unu olabildiğince azaltmak lazım. Proteinden ve yağ içeriğinden zengin ürünler tüketmek faydalı, çünkü kolesterol, hayvani besinlerde bulunan, tereyağında bulunan kolesterol, biz erkeklerin erkeklik hormonu olan testosteronun olmazsa olmazı. O yüzden hani kalp sağlıkçıları bana kızıyorlar.
1: Hocam çok... yağlı yiyin demiyorsunuz zaten, trafiği karıştırmamak lazım. Protein alın diyorsunuz.
2: Protein çok alın. Önemli. Protein alın ve yağlı gıdalar tüketmekte de problem yok diyorum. Karbonhidratı
1: çok
2: kısmak
1: az.
2: Lazım. Aynen
1: çok
2: öyle.
1: Az. Zaten kardiyologlar da hocam bypass olmuş kişiye bile diyor, yılda işte iki ayda bir falan git kendine kebap ısmarla falan diyorlar yani.
2: Bu lazım. Tabii. Bu lazım. Hem genel mutluluğumuz için
1: tabii.
2: Lazım. Hem
1: kaldı
2: hormonların sistemi için.
1: Çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynler için protein ve beslenme kısmını zaten siz çözmüşsünüz.
2: Çok önemli.
1: Biz de bilgilendiriyoruz.
2: Aynen öyle. Sağlıklı beslenecekler. Sigarayı katiyen bırakacaklar. Sadece sigarayı bırakarak sperm kalitesini %15, %20 iyileştirmek mümkün. Düzenli uyku çok önemli. Çünkü vücudun üreme sistemi gün içerisinde farklılıklar arz eder. Mesela demin söylediğim gibi testislerin en iyi fonksiyon gösterdiği zaman sabah 8'dir. En yavaşladığı zaman akşam 8 civarıdır. O yüzden vücudun bu uyku ve uyanıklık düzenine halel gelmemesi lazım. Yani o açıdan kişilerin düzgün uyuması lazım.
1: Dinlenmiş olmak şart.
2: Dinlenmiş olmak şart. Spor yapmak çok önemli. Özellikle düzgün spor yapan kimselerde sperm kalitesinin daha iyileştiğini çalışmalar gösterdi. Spor derken de illaki böyle spor salonlarına gidip özel hocalar tutmak suretiyle kendini böyle maratona hazırlanırmışçasına spora adamaya gerek yok.
1: Ege hocam hiç abartmadan her yer zaten yürüyüş parkı, koşu parkı doluyor.
2: Aynen
1: spor
2: öyle.
1: Parkı.
2: Hep hastalarıma söyledim. Hanımefendiyi evet. Beraberinizde alın.
1: Evet.
2: 45 dakika, 50 dakika, nabzı 150-170 arasında tutacak şekilde tempolu yürüyüş bile sperm kalitesinde gayet iyi hale getirebilecek bir pratik. Kilo çok önemli. Maalesef obezite de şimdilerdeki majör problemlerden bir tanesi. Artık yeme alışkanlıklarımız o kadar değişti ki toplumun %20'si ila %30'unun obez kategorisine geldiğini görüyoruz. Obezite erkeklerde bir testislerin aşırı derecede yağlı dokular etrafında kalmasından dolayı ısınmasına sebebiyet veriyor. Testisler vücudun dışında olmasının bir sebebi var. Çünkü optimal sperm üretimi 34-35 derecede olur.
1: Çok ısı iyi değil, değil mi
2: çok
1: hocam?
2: Çok ısı iyi değil. Evet. Saunaya girenlerde, böyle hamam alışkanlığı olan insanlarda sperm kalitesi düşer. Keza fırıncılarda, sürekli oturarak iş yapan operatörlerde veyahut da şoförlerde de sperm kalitesinin düşüklüğünün sebebi testislerin aşırı ısınmasıdır. Obez kişilerde de bacakların etrafında birikmiş olan yağlar testisi fazla ısıttığından dolayı testislerin boyutlarında ve fonksiyonlarında azalma, bozulma olabilir. Aynı zamanda biz erkeklerde de kadın hormonu olan östrojen üretilir.
1: Ortak hormonumuz.
2: Ortak hormonumuz ve bu östrojenin kaynağı da yağ dokusudur. Testislerde üretilen erkeklik hormonu gider, yağlı dokularda kadınlık hormonuna döner. Bu da üreme sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapar. O yüzden çocuk sahibi olmakta güçlük çeken bir erkek eğer fazla kiloları mevcutsa bu kilolarından kurtulması gerekli. Demin söylediklerimi tekrarlamam gerekirse sperm kalitesi ve miktarını arttırmak için yapılacaklar. 1- Sigarayı bırak. 2- Düzenli beslen. 3- Hareketli bir yaşam tarzını benimseyip spor yapmaya gayret et. 4- Fazla kilolardan kurtul. 5- Mutlaka düzenli uyku uyu. 6- Stres. İş yerinde nasıl bunu insanlar yapabilecekler bilmiyorum ama günümüz stres dolu bir yaşam. İş yerinde, aile hayatında sinirden, stresten, anksiyeteden, depresyondan uzak durmak lazım. Deme söylediğim şeyi hatırlatmam gerekirse bir organizma, bir canlı stres altındayken üreme sistemi kendini kapatır. Ve canlıların sperm üretimi de yumurta üretimi de durur. Ondan dolayı stressiz bir yaşamı kendilerine amaç edinsin. Gerekiyorsa bunun için yardım alsınlar. Çocuk sahibi olamama bile başlı başına bir strestir. Bize gelen çiftlerde bunu çok görürüz. Yani hem hanımefendi hem beyefendi çok büyük bir gerginlik içindedirler. Çocuğumuz olacak mı, çocuğumuz olmayacak mı falan diye. Sizler de yani çevrenizde de sayın dinleyiciler de buna tanık olmuşlardır. Ya işte komşumuz vardı, defalarca tüp bebek denediler. Gezmedik, doktor bırakmadılar. En son vazgeçtiler. Pat diye 6 ay içerisinde çocukları oldu diye.
1: Evet. Çünkü yaşam kalitesini düzeltmiştir değil mi muhtemelen?
2: Hem öyle hem bir de evet. Yani o çocuk sahibi olamıyoruz stresi ortadan kalkınca.
1: Stres gitmiştir.
2: Çiftler tekrar eski romantik aşklarını birlikte tesis ettiklerinde bir şekilde doğada veya yaradan da onlara yardımcı oluyor ve evet. Çocuk sahibi oluveriyorlar.
1: Aslında bu çok özel, gizemli ve kişiye has bir konu. Herkesle konuşulamıyor tabii ki.
2: Muhakkak.
1: Yani bir tek işte gelir bir erkek sizle konuşur. Genelde de kısırlık veyahut işte böyle çocukla ilgili sorun olduğunda hep eskiden kadınlar hedef tahtasıydı.
2: Aynen öyle.
1: Şimdi bunun öyle olmadığı, demin de söylediniz, üçe ayırmak lazım. Bir grup kadında olabilirken sorunun, bir grup erkekte, bir grupta şöyle dediniz.
2: Hem şimdi, kadında hem erkekte.
1: Evet. Yani dolayısıyla ortak bir paylaşım var. O zaman çözüm de ortak. Birincisi stres olmayacak.
2: Aynen
1: öyle. El ele tutuş bir yürüyüş yapsınlar daha Bayır Hocam.
2: Aynen öyle diyorum
1: değil
2: ben
1: mi?
2: De. Tam olarak önerim bu. Beraberce zaman geçirmek ve birbirlerine ayırdıkları zamanı arttırmak birçok çifte problemi kendi kendine çözüveriyor.
1: Evet Ege Hocam, süremiz bitti biliyor musunuz?
2: Nasıl zamanın geçtiğini anlamadım.
1: Evet, ben daha bir şeyler soracaktım. Önüme böyle notlar yazmıştım ama bir baktım yarım saatimiz dolmuş.
2: Tekrar geliriz efendim, tekrar geliriz.
1: Evet, bu vesileyle Fatih'in hemen kulaklarını çınlatalım.
2: Çınlatalım.
1: Fatih sizi tekrar getirsin buraya.
2: Zevkle.
1: Çok özel, çok güzel bir sohbet yaptık hocam. Çünkü bir ülkenin devamı güzel nesiller, sağlıklı nesillerle oluyor. Bizler de sağlıkçı olarak bu işin mutfağında ne sıkıntılar yaşıyor insanlar görüyoruz, işte cerrahide, ameliyatında.
2: Aynen öyle.
1: İnsanlar bir kere rahat paylaşamıyorlar bunu. Doktoru da olsa işte ıkına pıkına söylüyor. Siz tecrübeli olduğunuzdan, detay bildiğinizden onu çözmeye çalışıyorsunuz falan. Bir kere sorunlarını net anlatabilsinler doktorlara gittiğinde ve
2: çok haklısınız.
1: Çiftler beraber gitsin değil mi hocam?
2: Çiftler beraber gitsinler.
1: İkisi de tedavi beraber görsünler, zaman kazansınlar.
2: Tedavi şart değil ama teşhis kısmında bazen aylar, günler, haftalar önem arz ediyor. O yüzden beyefendilerin ve hanımefendilerinin tedavisinin gecikmemesi için erkenden teşhis olmaları gerekiyor. O yüzden çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimiz eğer bu alanda problem yaşıyorlarsa böyle alternatif tıp hocalar, hacılar onlara gitmeden doğru düzgün bir üroloji uzmanı ve bir kadın doğum uzmanına görünsünler. Ve Allah herkese hayırlı evlatlar nasip etsin.
1: Evet, tekrar söylüyoruz, tıbbın alternatifi yoktur. Önce
2: yok.
1: Tıbba gidersiniz, sonra bitki çayınızı içersiniz.
2: Hemfikirim efendim.
1: Profesör Doktor Ege Can Şerefoğlu'na sonsuz teşekkürler ediyoruz katkıları için. Değerli dinleyenler, bir dahaki Şifa Niyetini programında buluşmak üzere. Ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
0: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu yerel salmak yağışları geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 14-27 derece, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 18-28, Edirne 14-31, İstanbul 18-27, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-26, Sakarya 16-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 18-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 12-25 derece, Aydın 19-35, Denizli 19-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Adana 22-34 derece, Antalya 23-32, Burdur 15-29, Hatay 21-31, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-24, Çankırı 14-27, Eskişehir 13-26, Karaman 13-26, Kayseri 10-26, Kırıkkale 15-25, Kırşehir 12-26, Konya 14-25, Nevşehir 12-24, Niğde 11-25, Sivas 9-26 ve Yozgat 11-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bartın 13-26 derece, Bolu 12-23, Düzce 16-25, Karabük 14-26, Kastamonu 11-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 8-23, Çorum 12-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 12-22, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 18-26, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 7-19, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-30, Erzincan 11-26, Erzurum 8-23, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-28, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 21-29 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 20-34 derece, Batman 18-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 20-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parça bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Konuşmasında tüm şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattıkları terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattıkları terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne

0: düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin yürütülen arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu. Deniz faciasında kayıp 13 kişinin bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Üstel, "İnancımız en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir" şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kilogram sentetik uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'nin Erzurum'daki tesisinin açılışında hayvancılık sektörüne sağlanan desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında toplam 6 milyar liralık yeni bir destekleme kalemi oluşturduklarını belirten Yumaklı, bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Ayrıca veteriner hekimler de herhangi ilave ücret talep etmeyecekler açıklamasında bulundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı yapıldı. 282 adayın başvuru yaptığı sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM'nin 10E sınav salonunda bu yıl ikinci kez uygulandı. Sınav sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak ve sonuçlar sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak. Gazze şeridinde İsrail'in saldırıları ve ağır yıkımın gölgesinde yaklaşık 3 yıl eğitimden uzak kalan öğrenciler, büyük bölümü yıkılan veya kullanılamaz hale gelen okulların yerine hazırlanan eğitim alanlarında yeni eğitim öğretim yılına başladı. Gazze'deki Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı 700-100 yüze eğitim noktasının hazırlandığını ve bu merkezlerin 500 binden fazla öğrenciye hizmet vereceğini açıkladı. 100 yüze eğitime katılma imkanı bulunan öğrenciler eğitim merkezlerine devam edecek. Bu imkanı bulunmayan öğrencilerle Gazze şeridi dışında yaşayan öğrencilerse eğitimlerini çevrim içi sürdürecek. Ve spor. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kobani stadında saat 17'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bolu, Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Muğla'nın doğusu, Hatay'ın batısı ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 22 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta ortasından itibaren azalacak, kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Thank you.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Eylül Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerine kadar 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu yerel salmaklı yağışla geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 14-27 derece, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 18-28, Edirne 14-31, İstanbul 18-27, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-26, Sakarya 16-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 18-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 12-25 derece, Aydın 19-35, Denizli 19-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Adana 22-34 derece, Antalya 23-32, Burdur 15-29, Hatay 21-31, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-24, Çankırı 14-27, Eskişehir 13-26, Karaman 13-26, Kayseri 10-26, Kırıkkale 15-25, Kırşehir 12-26, Konya 14-25, Nevşehir 12-24, Niğde 11-25, Sivas 9-26 ve Yozgat 11-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bartın 13-26 derece, Bolu 12-23, Düzce 16-25, Karabük 14-26, Kastamonu 11-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 8-23, Çorum 12-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 12-22, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 18-26, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 7-19, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-30, Erzincan 11-26, Erzurum 8-23, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-28, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 21-29 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 20-34 derece, Batman 18-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 20-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 2026 Deniz Kurdu 1 tatbikatının 20 Eylül Pazar günü başlayacağını duyurdu. Bakanlığın ne sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek tatbikatta 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel görev yapacak. 2026 Deniz Kurdu 1 tatbikatında deniz unsurlarıyla hava vasıtalarının planlanan faaliyetler kapsamında birlikte görev yapması öngörülüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi tutuklanmış, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera Yatırım yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı alınmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçirecek düzenlemelerin resmi gazetede yayımlandığını duyurdu. Düzenlemeye göre 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanırken, 2028'e kadar en az 50 uygulamanın sahada kullanılması, 2029'da tüm illerde dijital şehir yönetim merkezlerinin kurulması ve 2030'da akıllı şehir teknolojilerinde en az %80 yerli üretim şartının getirilmesi planlanıyor. İstanbul'da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle 20 Eylül Pazar günü Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sabah saat 6'dan programın bitimine kadar Fatih'te Kadir Has, Abdülezel Paşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüp Sultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısıyla Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak. Fevzi Paşa Caddesi ile Galata Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından Rusya'nın saldırılarına yanıt olarak yeni uzun menzilli silahların kullanılacağı operasyon planını onayladığını duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik... Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından Rusya'nın saldırılarına yanıt olarak yeni uzun menzilli silahların kullanılacağı operasyon planını onayladığını duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında yoğun bir şekilde

0: Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaeli Spor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'le karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sport 1 ekranından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Meteorolojinin

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Evet, saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
6: Meteorolojinin sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu yerel salmaklı yağışla geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 14-27 derece, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 18-28, Edirne 14-31, İstanbul 18-27, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-26, Sakarya 16-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 18-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 12-25 derece, Aydın 19-35, Denizli 19-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Adana 22-34 derece, Antalya 23-32, Burdur 15-29, Hatay 21-31, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-24, Çankırı 14-27, Eskişehir 13-26, Karaman 13-26, Kayseri 10-26, Kırıkkale 15-25, Kırşehir 12-26, Konya 14-25, Nevşehir 12-24, Niğde 11-25, Sivas 9-26 ve Yozgat 11-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bartın 13-26 derece, Bolu 12-23, Düzce 16-25, Karabük 14-26, Kastamonu 11-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 8-23, Çorum 12-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 12-22, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 18-26, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 7-19, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-30, Erzincan 11-26, Erzurum 8-23, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-28, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 21-29 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Adıyaman 20-34 derece, Batman 18-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 20-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parça bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Konuşmasında tüm şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattıkları terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin yürütülen arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu. Deniz faciasında kayıp 13 kişinin bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Üstel, "İnancımız en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir" şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kişi çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Üstel, "İnancımız en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir" şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kilogram sentetik uyuşturucu ve 500

0: Üreticileri Merkez Birliği'nin Erzurum'daki tesisinin açılışında hayvancılık sektörüne sağlanan desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında toplam 6 milyar liralık yeni bir destekleme kalemi oluşturduklarını belirten Yumaklı, bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Ayrıca veteriner hekimler de herhangi ilave ücret talep etmeyecekler açıklamasında bulundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı yapıldı. 282 adayın başvuru yaptığı sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM'nin 10E sınav salonunda bu yıl ikinci kez uygulandı. Sınav sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak ve sonuçlar sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak. Gazze şeridinde İsrail'in saldırıları ve ağır yıkımın gölgesinde yaklaşık 3 yıl eğitimden uzak kalan öğrenciler, büyük bölümü yıkılan veya kullanılamaz hale gelen okulların yerine hazırlanan eğitim alanlarında yeni eğitim öğretim yılına başladı. Gazze'deki Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı 700 yüz yüze eğitim noktasının hazırlandığını ve bu merkezlerin 500 binden fazla öğrenciye hizmet vereceğini açıkladı. Yüz yüze eğitime katılma imkanı bulunan öğrenciler eğitim merkezlerine devam edecek. Bu imkanı bulunmayan öğrencilerle Gazze şeridi dışında yaşayan öğrencilerse eğitimlerini çevrim içi sürdürecek. Ve spor. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kobani stadında saat 17'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bolu, Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Muğla'nın doğusu, Hatay'ın batısı ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 22 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta ortasından itibaren azalacak. Kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Thank you.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Eylül Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerine kadar 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Hapşırma faydalı mıdır? Hapşırma, üst ve alt solunum yollarının en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Vücudumuzun tabii refleksi olan hapşırık sırasında ağzımızdan çıkan havanın hızı çok yüksektir. Yaklaşık saatte 140 kilometreye varan bu hız, vücutta meydana gelen yüksek basınçtan kaynaklanır. Hapşırırken karın bölgesi ve beyin ağırlıklı olmak üzere vücutta büyük bir basınç ortaya çıkar. Bu basınç sebebiyle kalp damarlarına yoğun kan gider. İşte bu büyük basınç sebebiyle hapşırığın tutulması durumunda çok ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Kişi hapşırdığı zaman beyin damarları genişler, gözyaşı ve sinüs kanalları açılır, kalp damarları genişler, akciğerlerde normal solunumla atılamayan ölü hava dışarı atılır. Kalbin gevşeme sonu dinlenme süresi artar. Bu anlamda kalp milisaniyeler düzeyinde durur ve tekrar çalışmaya başlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kuru temizleme nasıl yapılır? Kuru temizleme ismine bakılarak yorum yapılacak kadar basit bir olay değildir. İnsanlar bu isimden yola çıkarak bu işlemin kuru bir ortamda yapıldığı kanısına varmaktadır. Su iyi bir çözücüdür fakat kirlerin çıkarılmasında bazen yetersiz kalmaktadır. Kuru temizleme yapılan yerde ise kerosen adında bir petrol ürünü kullanılmaktadır. 1850'li yıllarda bir Fransız tarafından tesadüfen bulunan bu yöntem, ileride doğacak olan dev sektörün temellerini atmıştır. Bu madde uzun yıllar kullanılmış, ancak pahalı olması nedeniyle çeşitli alternatifler aranmıştır. Alternatifler sonucunda ise günümüzde de hala kullanılmakta olan PERK adında bir kimyasal kullanılmaya başlanmıştır. Bu madde diğer alternatiflere göre daha iyi bir çözücü, aynı zamanda daha uygun bir fiyatla satılmaktadır. Elbiseler kuru temizlemecilerde bu sıvılarla yıkanır. Sıvılar daha sonra tekrar kullanılsın ve havaya zarar vermesin diye yıkama işlemi sonrasında bir yerde biriktirilir. Ütüleme işlemi ardından su kullanılmadan yıkanılan giysiler sanki ilk alındığı ana geri döner. Ayrıca kuru temizlemeden alınan ürünler insanların dengelerini bozmaya yetebilir. Bu maddeler insanda baş dönmesi veya baş ağrısına neden olabilir. İçerdiği kimyasallar nedeniyle birçok kişinin mide bulantısı yaşamasına da neden olmuştur. Bir diğer ayrıntı ise kuru temizlemenin aslında her kumaş için uygun olmadığıdır. Çünkü bazı kumaşlar ev ortamında rahatlıkla temizlenebilir. Kuru temizlemenin aslında en önemli faydası sağladığı temizlik değil, ürünlerin deforme olmasını engellemek ve çekmesine karşı önlem almasıdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Dünyada insan başına düşen karınca sayısının 1 milyon olduğunu, ilk paranın Türkiye'nin Ege bölgesinde bulunan Manisa ile Salihli ilçesi yakınlarında yer alan Lidya Krallığı tarafından başkent Sardis'te M.Ö. 7. yüzyılın sonlarında basıldığını, hipopotamların ağızlarının içine 1 metre 20 santimlik bir çocuğun sığabileceği kadar geniş açabildiklerini, piramidin içerisinde sütün birkaç gün süreyle taze kaldığını ve sonunda bozulmadan yoğurt haline geldiğini, develerin 3 tane kaşının olduğunu, trafik ışıklarından kırmızı ve yeşil ışığın yanma sürelerinin trafiğin yoğunluk durumuna göre ayarlandığını, sarı ışığınsa sadece 3 saniye yandığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 27, Bilecik 25, Bursa 26, Çanakkale 28, Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli 29, Kocaeli 26, Sakarya 26, Tekirdağ 26 ve Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 24, İzmir 31, Manisa 31, Muğla 31 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Adana 34, Antalya 32, Burdur 29, Hatay 31, Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri yerel ve sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Aksaray 27, Ankara 24, Çankırı 27, Eskişehir 26, Karaman 26, Kayseri 26, Kırıkkale 26, Kırşehir 26, Konya 25, Nevşehir 24, Niğde 25, Sivas 26 ve Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bartın 26, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 24, Rize 25, Samsun 26, Sinop 26, Tokat 25 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 30, Erzincan 26, Erzurum 24, Hakkari 28, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 28, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 29 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman 34, Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Kilis 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik deniz tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopasinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı 24 saatlik zaman diliminde iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği öğle 12'ye kadar 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 metre ila 3 metre olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre olacak. Batı Karadeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik periyot zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar az bulutlu. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 24 saatlik zaman diliminde 1 ila 2 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Karadeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar 24 saatlik zaman diliminde batı ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik zaman 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı bilgilere mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Erdoğan'ın New York'ta çeşitli temaslarda bulunması ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmesi bekleniyor. Deniz Kurdu 1-2026 tatbikatı bugün başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kurdu 1-2026 tatbikatının 20-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıkladı. Tatbikata 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel katılacak. Tatbikat Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Büyükçekmece'de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında iki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili inşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de aktif kök hücre bağışçı adayı sayısı 1.250.000'i aştı. Türk Kızılay'ın açıklamasına göre bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının sisteme katılmasıyla aktif kök hücre bağışçı adayı sayısı 1.250.677'ye ulaştı. 18-35 yaş arasındaki sağlıklı vatandaşlar Kızılay kan bağış noktalarına başvurarak kök hücre bağışçısı adayı olabiliyor. Teknofest 2026'da gençler sosyal medya teknolojileri için yarışıyor. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen

ve spor. Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki karşılaşmada Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Trabzonspor'un gollerini Muhammed Salah 3 kez, Noah Saviolo ise 1 kez kaydetti. Salah ayrıca bir golün asistini yaptı. Galatasaray bu sonuçla ligde sezonun ilk yenilgisini aldı. Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma oynanacak. Ligin 6. haftasında bugün saat 17'de Fenerbahçe Eyüpspor ve Erzurumspor FK Samsunspor karşılaşmaları oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7 ile 14. kilometreleri arasında üst yapı ve bakım onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönde olarak sağlanacaktır. İzmir Çevre Yolu Üniversite kavşağında Ankara Caddesi'nden karşı yönlü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 14-23 Eylül tarihleri arasında İzmir Çevre Yolu Üniversite kavşağında Ankara Caddesi'nden karşı yönlü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 14-23 Eylül tarihleri arasında 22-06 saatleri aralığında bağlantı yolu trafiğe kapatılacaktır. Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım kolu ile Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatılarak Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımı servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım yapılan kesimlerinde dikkatli gidilmesi, işaret ve işaretçilerin de uyulması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bolu, Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Muğla'nın doğusu, Hatay'ın batısı ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 22 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta ortasından itibaren azalacak, kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Thank you.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Eylül Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerine kadar 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekiyor olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için Teyyo Pehlivan'ın hikayelerini derledik. Erzurumlu ünlü Teyyo Pehlivan, hikayeleriyle ilgili doktora tezlerine konu olmuş birisi. Abartı sanatının ustası Teyyo, savaşlarda nasıl düşmanı tek başına kovaladığını, Kırkpınar Meydanı'nda güreşçileri nasıl yenip baş pehlivanlığı aldığını anlatırken aynı zamanda da güldürüyor. Teyyo söylediği yalana kendisi inanmaz. Bir nevi kendisiyle dalga geçen yarı filozof bir adam. İngiliz kralı ile tavla oynadığını, okyanusu yüzerek geçerken köpek balıklarını hoş diye kovaladığını da anlatıyor. Teyyo Rusları sevmiyor. Çarı kovalıyor, Stalin'in kulağını çekiyor ve ona bir şeyler anlatıyor. İşin garip yanı, halkın bir bölümü Teyyo'nun hikayelerine inanıp yeminlerle "hocamız anlattı, ben duydum" diye tanıklık ediyorlar. Yazılı ve sözlü edebiyatımızda benzeri o kadar çok var ki, Türklerin yaşadığı farklı coğrafyalarda kahraman ve yer isimleri bile ortaktı. Köroğlu destanındaki Çamlıbel yer adı, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da, hatta Hristiyan Gagavuz Türklerinin yaşadığı Moldova'da bile vardır. Bizde Köroğlu'dur, Türkmenistan'da Gogoğlu. Nasrettin Hoca için de geçerlidir bunlar. Bizdeki Nasrettin Hoca'dır, Orta Asya'da Molla Nasrettin. Her bir coğrafyada mezar yerlerinin varlığı iddia edilir. Sonuçta Köroğlu destandır. Lakin destanlardaki ortak coğrafya isimleri resmi kayıtlarda vardır. Bugün de bulunduğu coğrafyada yaşar. Kırgızistan'ın Talas isimli kenti, Kayserimizin Talas isimli ilçesidir. Tarih cahilleri dünyanın en uzun destanı olan ve hala yaşayan bir destan olan Manas destanının ana temasını bilmez. Emevi katillerin din adına Kırgız Türklerine yaptığı katliamı anlatır Manas. Teyyo Pehlivan gerçek bir karakter. Okuma yazma bilmediği halde radyoyu dinleyerek, gazetelerdeki fotoğraflara bakarak dünyayı yakından izleyen ve anlattığı sevimli yalanlarla tanınan Teyyo Pehlivan, Tayyip İde. 28 Aralık 1999'da ömrünün büyük bir bölümünü geçirdiği Pasinler'de hayatını kaybetmiş birisi. Teyyo Pehlivan lakaplı Tayyip İde'nin yalanlarını derlemek için Pasinler Belediyesi'ne gidenler bile var. Palavracılığı, hazır cevaplılığıyla ünlü olan Pehlivan'ın hayal dünyası ise çok geniş. Sadece geniş dersek haksızlık ederiz, oldukça da renkli. Gerçekte yaşamış gibi büyük bir ciddiyetle anlattığı hayalleri en az Karadeniz fıkraları kadar şaşırtıcı ve komik. Hazır cevaplılığı ile de Nasrettin Hoca fıkraları kadar tebessüm oluşturabilir nitelikte. Hiç evlenmeyen, fıkraları dilden dile dolaşan ve çağdaş Nasrettin Hoca olarak nitelendirilen Teyyo Pehlivan, gençliğinde güreş sporuna büyük ilgi duyarmış. Her cuma günü yapılan kara kucak güreşlerinin en popüler ismi olan, ancak sayılı galibiyeti bulunan Teyyo Pehlivan, kısmetini bir de hafta sonları yapılan düğünlerde giyermiş. Düğün konvoylarının önüne çıkarak peşrev yapan ve bu nedenle özel bahşiş alan Teyyo Pehlivan, fıkralarında Atatürk, İsmet İnönü, Hülya Avşar, Sophia Loren, Demi Moore, Michael Jackson, Rıdvan Dilmen gibi ünlülere de yer vermiş. Ölümünden sonra anıtını yaptıralım demişler ama henüz bu gerçekleşmemiş. Sağlığında Teyyo Pehlivan'la birebir görüşen insanlar, her biri bir fıkra lezzetindeki palavralarının hepsini derlemişler. Bir gün uçakla Ankara'ya giderim, elimde de camdan çıkarmışım, bir baktım bir kartal. Hemen elimi uzattım, yakaladım, aldım kartalı içeri. Ola bir baktım, hostesler nasıl cıvılır, nasıl cıvılır. Neyse ben de korkutmayayım zavallı kızları dedim ve bıraktım kartalı, uçtu gitti. Elizabeth o gün Amerika'dan beni aradı. Bir at bul, bul yanıma gel dedi. Karıdaki güzelliği bir görseniz, anam avradım olsun yayan gidersiniz. Bir gün kahvede otururum, telefon çaldı. Pehlivan seni telefona istirler dediler. Baktım baktım, Trabzon valisi. Pehlivan denize bir cip düştü, çok uğraştık çıkaramadık. Allah'ını seversen gel bize yardım et dediler. Kıramadım herifi, gittim Trabzon'a, atladım denize. Tahtım halatı cipe, bir elimden halatı çekirem, bir elimden de kulaç atirem. Öyle bir ağır ki sormayın. Çekirem çekirem yerinden zor kıpırdar. Dikkatli baktım ki bir de ne göreyim. Meğerse cipe koca bir vapur takılmış. Sonunda hayli terledim ama cipi de cipin kuyruğuna takılmış vapuru da çıkardım. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hayatınız bir fıkra kadar renkli ve gülmeye değer. Kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

sayın dinleyiciler, bugün 20 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 27, Bilecik 25, Bursa 26, Çanakkale 28 derece. Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli 29, Kocaeli 26 derece. Sakarya ve Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 27, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 34, Antalya 32, Burdur 29, Hatay 31 derece. Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Aksaray 27, Ankara 24, Çankırı 27, Eskişehir 26 derece. Karaman ve Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 26 derece. Konya ve Niğde 25, Nevşehir 24, Nevşehir 24, Sivas 26, Yozgat 22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Bartın 26, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 23, Çorum 26 derece. Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 24, Rize 25 derece. Tokat ve Trabzon 25, Samsun ve Sinop 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 30, Bitlis 24 derece. Elazığ 30, Erzincan 26, Erzurum 23, Hakkari 28 derece. Iğdır 29, Kars 22, Malatya 28, Muş 28 derece. Tunceli 31, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35, Kilis 33, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Eylül Pazar. Bugün Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek.

Ankara Keçiören'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İstanbul'daki bisiklet yarışı ve koşu etkinliği sebebiyle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatıldı. Denizli'den Balıkesir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu otobüste, aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri, Orta Doğu'daki gerilimlerin beklenmedik bir şekilde tırmanabileceğini belirterek, bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

ve spor. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada Muhammed Salah 3 gol ve 1 asistle yıldızlaşırken Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki en farklı mağlubiyetini almış oldu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İdere-Rize-Pazar yolunun 0 ile 56. kilometrelerinde yatay işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ile 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle.
2: Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz?

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmalarından ötürü bölünmüş yolun bir bölümünden trafik iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerin yavaş gidilmesi, trafik işaret ve

0: Ikea dün? Atıklar. Her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
3: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Günaydın sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programıyla yayındayız. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Deniz Gökyar'la birlikte saatler 10'a kadar beraber olacağız. Gazetelerde bugün öne çıkan başlıklara yer vereceğiz. 16 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarına bağlanıp bölgelerinin hava durumu ve sıcaklık durumunu da canlı olarak alacağız. Ankara ve İstanbul trafik durumuna da canlı olarak paylaşıp tarihte bugün köşesinde tarihte meydana gelen olayları sizlerle paylaşarak tarihe yolculuk yapacağız. Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Sabah, Takvim, Yeni Şafak, Akşam, Türkiye, Star, Vatan, Haber, Türk ve spor severler için de Fotomaç gibi son dakika gazetelerin son dakika gelişmeleri için TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Şimdi önce basın özetleriyle başlayalım. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıklara bakmadan önce İzmir Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlanıyoruz ve Mutlu Mert hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emine Hanım, yayınlar.
0: Bölgenize dair son değerlendirmeleri alabilir miyiz?
1: Tabii, hemen aktarayım. Bölgemizde herhangi bir yağış beklentimiz yok. Bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığında düne göre önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvetli esecek. Merkezlerimizin hava durumları ile bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde: bütün merkezlerimiz parçalı ve az bulutlu olmak üzere: İzmir 31, Çanakkale 28, Manisa 31, Aydın 35 ve Balıkesir 27 derece bekliyoruz. Ege Denizi'nde genel durum ise hava parçalı, az bulutlu geçecek. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar kuzey-kuzeydoğudan 3 ila 5, açıklarında yer yer 6 bafor kuvvetinde esecek. Buna karşılık dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, açıklarında yer yer 2,5 metre dolayında olacak. Çeşme Bodrum arasında ise rüzgar kuzey-kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarında yer yer 6 bafor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer açıklarında 2,5 metre dolayında olacak. Bugünlük aktarabileceklerim bu şekilde Emine Hanım.
0: Diyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi günler.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, İzmir Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlandık ve Mutlu Mert'ten son değerlendirmelerini aldık. Şimdi gazete başlıklarıyla basında gündem programımıza devam ediyoruz. İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Yeni nesil çeteler ve LGBT lobisi pusuda. Evladına sahip çık Türkiye. PKK ve FETÖ başaramadı. Kaos çıkarmak için çocukları kullanan çeteler ve LGBT sahaya sürüldü. 9 İsrailli Türkiye'den kaçamadı. 3 milyar dolarlık vurgun yapan Forex çetesinin kaçmaya çalışan elebaşı MIT'e takıldı. Akıllı şehirler geliyor sevgili dinleyenler. İnsanların hayatı çok daha kolay olacak. Bakan kurum 2028 itibarıyla en az 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi. Evet, şimdi gazete başlıklarına ara veriyoruz ve Adana'ya gidiyoruz. Adana'dan Ali Çakar hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Emine Hanım. Günaydın.
0: Günaydın. Son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
2: Tabii. Bugün için bölge genelinde parçalı bulutlu. Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekliyoruz. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. İl merkezlerinde beklediğimiz hava durumu ile gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar şöyle olacak: Adana parçalı ve az bulutlu 34, Mersin parçalı ve az bulutlu 32, Kahramanmaraş parçalı ve az bulutlu 34, Osmaniye parçalı ve az bulutlu 32, Gaziantep az bulutlu 33, Kilis az bulutlu 33, Hatay parçalı bulutlu 31 derece. Aktaracaklarım bu kadar Emine Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi yollarda olanlar için sabah saatlerinde İstanbul'un trafik durumuna bakalım. köprüler, E5, TEM, Avrasya Tüneli yoğunluk bilgileri. İstanbul'a yola çıkacak olanlara dikkatli bir yolculuk dileyerek hava durumu, trafik durumuna göz atalım. Trafiğin en yoğun olduğu yollar Bağdat Caddesi'nden Suadiye'den Erenköy'e kadar 5 dakika, baraj yolundan Fevzi Çakmak Caddesi'ne kadar 5 dakika, Paşa Limanı'ndan Doğancılar'a kadar 2 dakika, Harem Sahil yolundan Şemsi Paşa'dan Salacak'a kadar 2 dakika. Önemli trafik yoğunluğu yok buralarda. Turgut Özal Bulvarı'ndan Küçük Yalı'dan Kartal'a kadar 15 dakika. Bağdat Caddesi'nden Çetin Emeç Bulvarı, Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya kadar 12 dakika. Şemsettin Günaltay Caddesi'nden Ethem Efendi'den Küçük Yalı'ya kadar 10 dakika. Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nden Yahya Kemal Caddesi, Kuruçeşme'den Rumeli Hisarı'na kadar 12 dakika. Turgut Özal Bulvarı'ndan Bağdat Caddesi, İdeal Tepe'den Suadiye'ye kadar 7 dakika. Kemeraltı Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi'den Tophane'den Çırağan'a kadar 8 dakika. Bağdat Caddesi'nden Söğütlü Çeşme'ye kadar 6 dakika. Harem Sahil yolundan Şemsi Paşa'ya kadar 5 dakika. Mehmet Akif Bulvarı'ndan Maslak Caddesi'nden İnönü'ye kadar 9 dakika. Vaniköy Caddesi'nden Kandilli Caddesi'nden Kuleli'den Anadolu Hisarı'na kadar 6 dakika ve Beşiktaş Sarıyer Sahil yolundan Barbaros Bulvarı'ndan Tophane'ye kadar 6 dakika olarak gözüküyor. Ana caddelerdeki trafik durumu ise TEM Küçüksu'dan Sadabat 2 Viyadüğü'ne kadar 14,5 kilometre uzunluğunda yol şu anda çok yoğun, kapalı konumda. Harem Sahil Yolu Caddesi'nden Sadece kadar 2 dakika olarak gözüküyor. Ana hatlardaki trafik durumu Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan Abbas Ağa'dan Beşiktaş'a kadar 2 dakika. Başka önemli trafik yoğunluğu yok burada. Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi'nden Tersane'ye kadar 1 dakika. Kemeraltı Caddesi'nden Tophane'ye kadar 1 dakika. Başka önemli trafik yoğunluğu yok. Şişli'de Cumhuriyet Caddesi'nden 19 Mayıs Caddesi'ne kadar 6 dakika. Büyükdere Caddesi'nden Tahsin Hilton'a kadar 6 dakika. Kurtuluş Deresi Caddesi'nden Ergün Öka'da kadar 6 dakika. Büyükdere Caddesi'nden Zincirlikuyu'ya kadar 3 dakika. Ve Irmak Caddesi'nden Küçük Piyale'ye kadar 4 dakika olarak gözüküyor. Avrupa ve Asya'da en yoğun trafik noktaları. Baraj yolu Kazasker'den Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne kadar 5 dakika. Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a kadar 2 dakika. Reşadiye Caddesi'nden Sirkeci'ye kadar 1 dakika. Kartana Barbaros Caddesi'nden Taşçıda Caddesi'ne kadar 3 dakika. Kemeraltı Caddesi'nden Tophane'ye kadar 1 dakika olarak gözüküyor. Başka önemli trafik yoğunluğu gözükmüyor. Asya'da Bağdat Caddesi'nden Erenköy'e kadar 5 dakika, Paşa Limanı'ndan Doğancı'ya kadar 2 dakika, Harem Sahil Yolu Caddesi'nden Salacak'a kadar 2 dakika, Kuleli Caddesi'nden Kuleli Askeri Lisesi'nden Kuleli'ye kadar 2 dakika olarak gözüküyor. Başka önemli trafik yoğunluğu gözükmüyor. Stadyumların çevresinde trafik durumu. Bağdat Caddesi'nden Söğütlü Çeşme'ye kadar 6 dakika, İnkişaf Caddesi'nden Acıbadem Caddesi'ne kadar 1 dakika ve İnkişaf Caddesi'nden Acıbadem 4 yola kadar 1 dakika olarak gözüküyor. Olağanüstü trafik yok şu anda. TEM ve E5 trafiğinde yok. TEM ve Sadabat Kivya düğünden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakasına kadar 7,5 kilometre kapalı konumda şu anda. Ana yolların trafik yoğunluğu: otoyollar açık, trafik akıcı. Olağan dışı yoğun yol bulunmuyor, trafik akıcı. Yolda olanlara köprülerin trafik durumuna bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönde trafik açık, yoğunluk yok. Ana yollardaki trafik durumunda TEM Bahçeşehir'den gişelerden Mahmut Bey gişelerine kadar trafik açık. Boğaz geçişinde Avrupa'dan Asya'ya E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar açık. Asya'dan Avrupa'ya E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar trafik açık. En yoğun trafik son yarım saatte bu şekilde idi sevgili dinleyenler. Şimdi gazete başlıklarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, akıllı şehirler geliyor. Akıllı şehirler eylem planı resmen yürürlüğe girdi sayın dinleyiciler. Bunu da Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum açıklıyor. Karadeniz'i sel aldı. Doğu Karadeniz'de şimdi Akşam Gazetesi'ne bir göz atalım. Akşam Gazetesi'nin manşeti Yunan bu kez kendini denize döktü. Bir manşet atılmış. Yunan askeri çıkarma tatbikatında botlardan Ege Denizi'ne döküldü. Sosyal medya 100 yıllık atasporu diye alay etti. Girit açıklarında gerçekleştirilen Yunanistan-Mısır-Rum kesimi, Rum kesiminde Fransa ve İtalya'nın ortak yaptığı Medusa 15 tatbikatında dosta korku, düşmana güven veren görüntülere sahne oldu. Amfibi çıkartma sahasında Yunan askerlerinin eli ayağına dolaştı şeklinde haber. Hemen Akşam Gazetesi'nin başlığı altında ocaklara yeni ateşler düşmeyecek. Terörsüz Türkiye mesajı Erdoğan'ın. Başkan Erdoğan terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulamaması için her türlü adımı atmakta kararlıyız dedi. Gazi ve şehitlerimiz, milletimiz özgür şekilde hayat sürsün diye kanlarını akıttı. Bizlerin ödevi bu hedefi hayata geçirmektir. Tam da bu yüzden süreci bir devlet projesi olarak yürütüyoruz dedi. Yapay zeka infazı çekti. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin hafızasına kurşun sıktığı dönemin terörle mücadele daire başkanı Turgut Aslan'ın hikayesi film yapıldı. 14 dakikalık karanlık. Emekli albay Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin görüntülerde cevap veremedi. 60 kat artış anomalde ama hoşuma gitti şeklinde bir manşet atılmış. Fon soruşturmasında tutuklanan Destek Holding'in patronu Kumava'nın ifadesi ortaya çıktı. Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi bir müzik arasıyla programımıza devam edelim.

0: Sayın dinleyicilerimiz, basında gündem programına devam ediyoruz. Şimdi Milliyet gazetesindeki başlıklara göz atalım. Mekanın sahibi geldi şeklinde bir manşet atılmış. Doğu Akdeniz'de suların ısındığı günlerde İsrail ve Yunanistan'ın arasında Türk Deniz Kuvvetleri boy gösterecek. Deniz Kurdu tatbikatına 100 gemi ve 14 bin personel katılacak. Seçkin gözlemci günü TCG Anadolu'da olacak. Gövde gösterisine sahne. Türkiye, İsrail ve Yunanistan arasında pek çok başlıkta gerilim tırmandığı süreçte Doğu Akdeniz peş peşe trafiğinin gövde gösterisi niteliğinde tatbikatlarına sahne oluyor. İsrail, Yunanistan'la birlikte 2 hafta önce Akdeniz'de ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Bölgede 10 Eylül'den itibaren de Yunanistan ve Mısır öncülüğünde çok uluslu Medusa 15 tatbikatı yapılmıştı. Caydırıcılığın adı oldu. Doğu Akdeniz'de bugünden itibaren ise Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok tehditli ortamlarda hareket, sevk ve idare etkinliğini artıran mavi vatandaki caydırıcılığı ve milli sistemlerin sahadaki başarısını test eden en kapsamlı tatbikat serilerinden Deniz Kurdu bir tatbikatına ev sahipliği yapacak. Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri 24 Eylül'de Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu'da icra edilecek. Birleşmiş Milletler'den dünya seslenecek. Şimdi bu habere geçmeden önce İstanbul'a bağlanıyoruz ve İstanbul 1. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Gizem Demirtürk hattımızda. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
1: Hoş bulduk. Günaydın Emine Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Bölgenize dair ilk değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Yapılan değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Tekirdağ'ın kuzeydoğusu, Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis hadisesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli 30-50 km/saat olarak eseceğini tahmin ediyoruz. Bugün için illerimizde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar İstanbul 27, Kocaeli 26, Sakarya 26, Edirne 31, Tekirdağ 26, Kırklareli 29, Yalova 25 derece olacağını tahmin ediyoruz. Denizlerde fırtına beklemiyoruz. Batı Karadeniz hava durumu parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde batısı yerel sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda kuzeybatı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde, dalga yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Biz de iyi yayınlar dileriz. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'nden Gizem Demirtürk'ten son değerlendirmelerini aldık. Şimdi de Orta Karadeniz'e uzanıyoruz. Orta Karadeniz'de Samsun Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden uzmanımız Mümin Turan hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Merhaba Emine Hanım, hoş bulduk.
0: Güne ait ilk değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
2: Hemen paylaşalım. Bölgemizde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Samsun, Sinop ve Ordu'nun kıyı kesimleri hafif olmak üzere yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, önemli değişiklik olmayacak. Rüzgar ise kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek. Bugün için il merkezlerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Samsun, Tokat ve Amasya'da 25, Kastamonu, Sinop ve Ordu'da 24, Çorum'da 26 derece bekleniyor. Emine Hanım, bölgemizdeki son tahminler bu yönde.
0: Bunlar diliyoruz.
2: Teşekkürler yayına.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, şimdi bana Doğu Anadolu bölgesine gidiyoruz ve Gamze Deniz hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Emine Hanım.
0: Bölgenize ait ilk değerlendirmelerini alalım.
3: Tabii ki. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 24, Van 25, Muş 29 ve Hakkari'de 28 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz.
3: Teşekkürler.
0: Sağ olun. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Van'dan Muş, Bitlis ve Hakkari'nin hava durumu ve sıcaklık değerlerini aldık. Şimdi Iğdır'a 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız. Iğdır, Ağrı ve Kars'ın son değerlendirmelerini alacağız.

0: Bu arada Ankara'nın trafik durumuna da göz atalım. Evet, bağlantımız hazırmış. Şimdi Eda Betyaz'dan ilk değerlendirmelerini alıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. Güne ait ilk değerlendirmelerinizi alabilir miyiz, bölgenize ait?
1: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış esnasında yer yer kuvvetleneceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklenen yüksek sıcaklıklar ise Iğdır 29, Kars 22, Ağrı 27 derece. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi trafikte olanlar için Ankara'nın son trafik durumuna bakalım. Ana yollardaki en yoğun trafik durumuna bakıyoruz. Talat Paşa Bulvarı'ndan NATO yolu girişine kadar trafik yoğunluğu mevcut. Toplam şehrin trafik yoğunluğunda trafik uzunluğu 15 kilometre olarak gözüküyor. Şimdi yollara bakalım. Trafiğin en yoğun olduğu yollar. 2452. caddeden Migros kavşağına kadar 14 dakika, Tıp Fakültesi Caddesi'nden Numune Hastanesi'ne kadar 9 dakika, Talatpaşa Bulvarı'ndan NATO yolu girişine kadar 9 dakika, Doğukent Caddesi'nden İkea'ya kadar 5 dakika, İncek Bulvarı'ndan TET Koleji Sapağı'na kadar 3 dakika, Doğukent Caddesi'nden Kahire Caddesi'ne sapağına kadar 4 dakika, NATO yolu caddesinden Tıp Fakültesi çıkışına kadar 3 dakika, Kırım Caddesi'nden Bosna Hersek Caddesi çıkışına kadar 6 dakika, Gazi Osman Paşa Bulvarı'ndan Kolej Kavşağı'na kadar 4 dakika, Akdeniz Caddesi'nden Gençlik Caddesi'ne kadar 4 dakika, Yozgat Bulvarı'ndan Forum Ankara'ya kadar 3 dakika, Cemal Gürsel Caddesi'nden Dikimevi Kavşağı'na kadar 3 dakika ve Atatürk Bulvarı'ndan Sıhhiye Köprüsü'ne kadar 3 dakika olarak gözüküyor. Tüm yollar açık, trafik akıcı, olağanüstü bir trafik yoğunluğu gözükmüyor. Konya yolu da çift yönlü trafik akıcı, Eskişehir yolunda çift yönlü trafik akıcı, İstanbul yolunda çift yönlü trafik akıcı olarak gözüküyor. Yolda olanlara, yola çıkacaklara, yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz. Gözlerini yoldan, kulağında Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan ayırmasınlar diyoruz. Şimdi bir şarkıyla programımıza ara veriyoruz.

0: Evet. Şimdi Milliyet Gazetesi'nin başlıklarına devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler'den dünyaya seslenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderlerini bir araya getirecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli görüşmelerine katılmak üzere bugün New York'a gidiyor. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 22 Eylül'de hitap etmesi öngörülürken, New York'taki diplomasi trafiğinin öne çıkan temaslarından birinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme olması bekleniyor. Haberin devamı 10. sayfada yer alıyor. İktidar olmazsak koltukta oturmam. Bu da Yeni Parti Özgür Özel'in özelle ilgili bir haber. Yalova'da Yeni Parti'nin genel başkanı girdiği seçimden partiyi birinci parti yapmazsa, iktidar olmuyorsak o koltukta bir daha oturmaya yüzü yoktur. Hemen o görevi bırakacaktır dedi. Emekli maaşlarına ilişkin konuşan Özel, emekli maaşı asgari ücretin altında olmayacak. Önce bir asgari ücret olacak, sonra 1,5 asgari ücret olacak ifadesini kullandı. Şimdi Diyarbakır'a uzanıyoruz. Mustafa Ayzit'ten bölgesine dair değerlendirmeleri alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Emine Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgenize dair ilk değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
1: Tabii, hemen aktarayım. Bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava açık az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 2 ile 3 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız genel olarak batı, güneybatı yönlerden hafif olarak zaman zaman orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece gerçekleşen en düşük ve bugün gün içinde ve en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacağı tahmin ediliyor. Diyarbakır 21-34, Şanlıurfa 23-35, Mardin 21-31, Siirt 20-32, Batman 16-34 ve son olarak Şırnak 20-29 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Sağ olun efendim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Diyarbakır Bölgesel Tahmin Merkezi'nden Mustafa Ayzit'ten bölgelerine dair sıcaklık değerlerini ve hava durumu bilgilerini aldık. Şimdi İç Anadolu'ya gidiyoruz. Konya'dan Yıldıray Saka hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Bölgenize dair yaptığınız ilk değerlendirmeleri aktarabilir misiniz?
2: Tabii ki. Bölgesel Tahmin ve Erkan Uyarı Merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Niğde'de 25, Karaman'da 26, Aksaray'da ise 27 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktarabileceklerim bu kadar. Sizi ve tüm dinleyenlere iyi yayınlar, iyi pazarlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere.
2: Sağ olun.
0: Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akşam gazetesinin haberlerine bakalım. Akşam gazetesinin manşeti, ocaklara yeni ateşler düşmeyecek. Başkan Erdoğan, terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulamaması için her türlü adımı atmakta kararlıyız dedi. Gazi ve şehitlerimiz, milletimiz özgür bir şekilde hayat sürsün diye kanlarını akıttı. Bizlerin ödevi bu hedefi hayata geçirmektir. Tam da bu yüzden süreci bir devlet projesi olarak yürütüyoruz. Geride kalan 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzura kavuşturacağız dedi. Haberin devamı 13. sayfada sayın dinleyiciler. 14 dakika Ege'nin Sır Ölümü. Karadağ'da Ege'nin Sır Ölümü, Manisa'da otokurye Hasan Emre'ye çarpıp ölümüne neden olan, yargılandığı davada 5 yıl hapse çarptırılıp tahliye olan Ege Karaaslan, tatil için gittiği Karadağ'da kaldığı evde ölü bulundu. Ölüm nedenini otopsi belirleyecek. Haberin devamı 3. sayfada. Evet sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımızın akşam gazetesinin manşetleriyle birinci bölümünün sonuna geldik. Sevgili dinleyenlerimiz, saatler 18.55'i gösteriyor. Şimdi ülke genelinde hava durumu, deniz raporları, yol durumu ve öne çıkan haberleri aktarmak için saat başı raporlarla sizi baş başa bırakıyoruz. Öncesinde bir şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Deniz Gökyar'la birlikte şimdilik hoşçakalın diyoruz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Sayın dinleyiciler, bugün 20 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 27, Bilecik 25, Bursa 26, Çanakkale 28 derece. Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli 29, Kocaeli 26 derece. Sakarya ve Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 27, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 34, Antalya 32, Burdur 29, Hatay 31 derece. Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Aksaray 27, Ankara 24, Çankırı 27, Eskişehir 26 derece. Karaman ve Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 26 derece. Konya ve Niğde 25, Nevşehir 24, Sivas 26, Yozgat 22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Bartın 26, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 23, Çorum 26 derece. Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 24, Rize 25 derece. Tokat ve Trabzon 25, Samsun ve Sinop 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 30, Bitlis 24 derece. Elazığ 30, Erzincan 26, Erzurum 23, Hakkari 28 derece. Iğdır 29, Kars 22, Malatya 28, Muş 28 derece. Tunceli 31, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35, Kilis 33, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Eylül Pazar. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Fırtınamsı rüzgar görülecek. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgarda kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Erdoğan'ın New York'ta çeşitli temaslarda bulunması ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmesi bekleniyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı bugün başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatının 20-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı. Tatbikata 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personel katılacak. Tatbikat Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Büyükçekmece'de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında iki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili inşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Kamu yatırımlarında öncelik büyüme ve üretime verilecek. Türkiye'de gelecek 3 yıllık dönemde büyümeye, özel sektör yatırımlarının desteklenmesine, bölgelerin gelişme potansiyelinin harekete geçirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak kamu yatırımlarına öncelik verilmesi planlanıyor. Öte yandan Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki işlemler ve piyasa koşullarının incelenmesi amacıyla Ordu ve Giresun'da ticaret borsalarında denetim başlattı. Türkiye'de aktif kök hücre bağışçı adayı sayısı 1 milyon 250 bini aştı. Türk Kızılay'ın açıklamasına göre bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının sisteme katılmasıyla aktif kök hücre bağışçı adayı sayısı 1 milyon 250.677'ye ulaştı. 18-35 yaş arasındaki sağlıklı vatandaşlar Kızılay kan bağış noktalarına başvurarak kök hücre bağışçısı adayı olabiliyor. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen en sosyal inovasyon yarışmasında 332 takım başvuru yaptı. 22 takım finale kaldı. Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan finalistlerin yer aldığı yarışmada gençler, yapay zeka, içerik ekonomisi, kullanıcı deneyimi ve dijital refah alanında yeni sosyal medya çözümleri geliştiriyor. Ve spor. Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki karşılaşmada Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Galatasaray bu sonuçla ligde sezonun ilk yenilgisini aldı. Öte yandan Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma oynanacak. Ligin 6. haftasında bugün saat 17'de Fenerbahçe Eyüpspor'u, Erzurumspor ise Samsunspor'u konuk edecek. Saat 20'de ise Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'la Göztepe Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yine Göl-Bozüyük yolunun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerin yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğrende neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla...

Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Basında gündem devam ediyor sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Deniz Gökyar'la birlikte gazetelerde bugün öne çıkan başlıklara yer vereceğiz. 16 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarına bağlanıp bölgelerinin hava durumu ve sıcaklık değerlerini alacağız. Ankara ve İstanbul trafik durumunu aktarmıştık. Şimdi de yayınımıza tarihte bugün neler olmuş onları sizlere aktaracağız. 622 Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebu Bekir Medine'ye hicret etti. 1187 Selahaddin Eyyubu Kudüs'ü kuşattı. 1519'da Portekizli kaşif Ferdinand Magellan 270 kişi ve 5 gemiyle İspanya'dan yola çıktı. 1633'te Galileo İspanyol Engizisyon Mahkemesi'nde dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylediği için yargılandı. 1922'de Fransız

0: İtalyan kuvvetleri Çanakkale'den çekildi. 1928 yılında İtalya'da Yüksek Faşist Konsey en yüksek yasama organı oldu. 1933 yılında Başbakan İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın Sofya'yı ziyaretinde 1929 Tarafsızlık Anlaşması'nın süresi uzatıldı. 1937 yılında 2. Türk Tarih Kurultayı Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı. 1937 yılında Dolmabahçe Sarayı Velihat Dairesi'nde Atatürk'ün de isteğiyle Türkiye'nin ilk resim ve heykel müzesi açıldı. 1942'de Ukrayna'nın Detichiv kentinde Alman SS birlikleri 2 gün içinde yaklaşık 3000 Yahudi'yi öldürdü. 1946 yılında basın yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1946'da Fransa'da Cannes Film Festivali başladı. 1951'de Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi. 1969'da John Lennon Beatles'tan ayrıldı. 1974'te Honduras'ta kasırga 10 bin kişi hayatını kaybetti. 1977 yılında Kuzey Vietnam'da Birleşmiş Milletler'e kabul edildi. 1980'de başkanla emekli amiral Bülent Ulusu atandı. 1981 yılında İran 149 solcu militanı idam ettiğini açıkladı. 1984'te Beyrut'ta ABD elçiliğine patlayıcı yüklü kamyonla intihar saldırısı yapıldı. 22 kişi hayatını kaybetti. 1988 yılında Naim Süleymanoğlu Seul Olimpiyat Oyunları'nda halter dalında 6 dünya rekoru kırdı. 1990'da Güney Osetya Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan etti. 1994'te Bakü'de petrol anlaşması imzalandı. İngiliz BP, Amerikan Amoco ve Penzol, Rus Lukoil ve TPO bir konsorsiyum oluşturdu. 1995 yılında Deniz Baykal, Necdet Menzil'in görevden alınma isteğini reddeden Başbakan Tansu Çiller'le yürüttüğü DYP-CHP koalisyon hükümetini bozdu. Tansu Çiller hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e verdi. 2002 yılında İsrail askerleri Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın karargahındaki 3 binayı havaya uçurdu. Evet, tarihte yaşananlar böyleydi sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarına bağlanıp bölgelerin hava durumu ve sıcaklık değerlerini alacağız. Bu saat diliminde ilk bağlantıyı Elazığ'la gerçekleştireceğiz. Şimdi biz arkadaşımız bağlantı yapana kadar gazete başlıklarını okumaya devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşeti ABD F-35'i çaldırdı. ABD'nin sır gibi sakladığı S-400'leri bahane edip Türkiye'ye vermediği F-35'lerle ilgili büyük bir skandal yaşandı. Kritik F-35 parçaları Çin'e bağlı Hong Kong'da çalındı. ABD şokta. Evet, şimdi bağlantımız hazırmış. Elazığ'a gidiyoruz ve 13. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Kadir Yıldırım'dan Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için son değerlendirmelerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Son yaptığınız ilk değerlendirmeleri alabilir miyiz?
1: Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 30, Tunceli 31, Malatya 28, Bingöl 30, Adıyaman 34 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Seve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Elazığ 13. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Kadir Yıldırım'dan aldık. Bölgelerine dair yaptıkları ilk değerlendirmeleri. Şimdi Ankara'ya bağlanacağız ama Hürriyet Gazetesi'nin başlıklarını aktarmaya devam ediyoruz. Yaz başında Avustralya'dan onarım için ABD'ye gönderilen F-35 parçalarını taşıyan gemi, Pasifik Okyanusu'nu geçerken yön değiştirdi. Gemi bilinmeyen bir nedenle Çin'e bağlı özel idari bölge olan Hong Kong'a gitti. Sevkiyatı F-35'lerin üreticisi Lockheed Martin'in adına bir aracı şirket yapıyordu. Hong Kong'a gemideki F-35 parçaları çalındı. Haberin devamı 7. sayfada. Avrupa'nın en iyisi seçildi. Türk Hava Yolları 2026 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nden 11. kez Avrupa'nın en iyi havayolu ödülünü kazandı. Haberin devamını okuyabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bağlantımız hazırmış. Ankara 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Serkan Arıcı hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum, yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce ve Zonguldak, Karabük ve Bartın için neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
2: Sağ olun. 20 Eylül 2026 sabah hava raporumuzda bölge genelinin parça bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak geçişi tahmin edilmekte. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hastası bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları Ankara 23, Çankırı 27, Kırıkkale 25, Bolu 23, Zonguldak 22, Düzce 25, Bartın 26, Karabük 26 derece. Güne dair değerlerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Sağ olun.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Serkan Bey'den aldık son yaptıkları bölgelerine ait değerlendirmeleri. Şimdi gazete başlıklarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avrupa'nın en iyisi Türk Hava Yolları, dünyanın en iyi business sınıfı ikramı ve Güney Avrupa'nın en iyi havayolu ödüllerine de layık görülen Türk Hava Yolu törenden toplam 8 ödülle ayrıldı. Türk Hava Yolu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, bu ödüllerin doğrudan yolcularımızın değerlendirmeleri sonucunda layık görülmesi bizim için büyük önem taşıyor, dedi. Evet sevgili dinleyenlerimiz, böylece Hürriyet Gazetesi'nin haberlerini aktarmış olduk. Şimdi Yeni Şafak'tan manşetlere bakalım. Yeni Şafak'ın manşeti, kalkınma yolunda kritik eşik aşıldı. Finansman sorunu çözüldü, diye bir manşet var. Türkiye ile Irak kalkınma yolunun finansmanı konusunda mutabakata varıldı. Yeni Şafak'ta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak'ın doğal kaynaklarından elde edilen gelirin yine ülkenin ulaştırma altyapısına yönlendirilmesi şeklinde bir çözüm bulunduğunu açıkladı. 4 tur müzakere ile sonuç. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından teknik çalışmaların başladığını kaydeden Uraloğlu, 28 Temmuz'dan bu yana Iraklı muhataplarımızla 4 tur müzakere gerçekleştirdik. 4. turun sonunda öngördüğümüz finansman mekanizmasının temel prensipleri ve işleyişi konusunda mutabakata vardık, dedi. Bu proje bölgesel istikrar ve ticaretin geleceği için ayrı bir önem taşıyor. Haberin devamı 4. sayfada yer alıyor. Önce sel, sonra heyelan. Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak Rize'yi vurdu. İyidere'de 7 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Sel ve heyelanların ardından ekipler bölgede alarma geçti. Trabzon'da da yağış kent merkezinde sel ve su baskını heyelanlara yol açtı. Yalıncak'ta 8 katlı 2 blok tedbir amacıyla tahliye edildi. Haberin devamı 7. sayfada sayın dinleyicilerimiz. Elektrikli sayesinde 2.8 milyar lira tasarruf. Türkiye'de elektrikli araç kullanımı ülkenin cari açığına ve akaryakıt bağımlılığının azaltılmasına önemli bir katkı sağlıyor. Son verilere göre geçtiğimiz ay şarj istasyonlarında yapılan 3,5 milyondan fazla işlemle 97.469 megawatt saat elektrik harcandı. Bu tasarrufun pompa fiyatına göre parasal karşılığı 2.8 milyar lirayı aşıyor. Haberin devamı 4. sayfada. Şimdi Antalya 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne uzanıyoruz ve Murat Işlı'ndan son değerlendirmelerini alıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur için ve Akdeniz için neler söyleyeceksiniz?
3: Tabii ki bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekliyoruz. Sadece öğle saatlerinde Antalya'nın yüksek kesimlerinde yer yer mevcut sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Onun dışında hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Rüzgar kuzey öğle saatlerinde sahil kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini tahmin ediyoruz. Bölgeyle ilgili herhangi bir meteorolojik uyarımız yok. Beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Antalya'da bugün 32, Muğla'da 31, Isparta'da ve Burdur'da ise 29 derece bekliyoruz. Denizlerimizde ise rüzgar yine kuzey ve batıdan öğle saatlerinde sadece Antalya körfezinde güney yönlerden 2-4 yer yer 3-5 kuvvetinde, Bodrum açıklarında ise 4-6 kuvvetinde esmesini tahmin ediyoruz. Dağ yüksekliklerimizde 1 ila 2 metre dolaylarında. Bölgeyle ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dileriz.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere. Sevgili dinleyenlerimiz, Antalya'dan Murat Işlı, Akdeniz, Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur için son değerlendirmelerini aktardı. Şimdi yayınımıza kısa bir müzik arası veriyoruz.

0: Sayın dinleyicilerimiz, şarkının arkasından kaldığımız yerden Basında Gündem programına devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesinin başlıklarını paylaşıyorduk. En üst sırada bir manşet var. Salah Aslan'ı parçaladı. Galatasaray Akyazı'da Salah fırtınasına yakalandı. Trabzonspor sahasında Aslan'ı 4-0 mağlup etti. Salah 3 golü ve 1 asistiyle gecenin yıldızı oldu şeklinde bir haber yer almış. Bu haberin devamı spor sayfasında. Şimdi Akit, Yeni Akit gazetesinin başlıklarına bakıyoruz. Sapkın örgütler terör listesine alınarak faaliyetleri yasaklanmalı. Sapkınlar ahlak teröristi. LGBT'yi sapkınlık küresel çetenin bir projesi. Kürşat Mican, sapkın demeklerin özgürlük paravanının arkasında nesillerin ve aile yapımızı bozma hedeflerinin olduğunu söylüyor. Haberin devamı 7. sayfada yer alıyor. Şimdi Afyonkarahisar'a bağlanacağız ve Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için son değerlendirmeleri alacağız. Nurullah Alkan hattımızda, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Emine Hanım.
0: Buyurun, söz sizde.
1: Tabii ki hemen aktarayım. Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece artış bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizdeki ayrıntılara gelirsek, Afyonkarahisar parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 25 derece. Uşak parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 27 derece. Denizli parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 32 derece olarak tahmin edilmektedir. Güne dair yapmış olduğumuz son değerlendirmelerimiz bu şekildedir efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz efendim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Afyonkarahisar'dan son değerlendirmeleri aldık ve yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni Akit gazetesinin başlıklarını okumaya devam ediyoruz. Şehirlerimiz akıllanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin şehir yönetiminde yeni bir dönemin kapısını açan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı'nı açıkladı. Plana göre 81 ilin akıllı şehir yol haritası hazırlanacak. 2028'e kadar en az 50 uygulama hayata geçirilecek. Haberin devamı 4. sayfada. Böylece Yeni Akit'in haberlerine baktıktan sonra şimdi de Sabah gazetesinin başlıklarına bakalım. Kahramanlarımız başımızın tacı. 86 milyonun kardeşçe yaşadığı bir Türkiye'nin kahraman şehit ve gazilerimizin de hedefi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye'de son düdüğü de geçip ülkemizi ve bölgemizi huzura kavuşturacağız. Şehitlerimiz 86 milyonun kardeşçe bir arada yaşayabilmesi için serden geçti. Gazilerimiz kanlarını akıttı. Yegane ödevimiz onların bu hedeflerini hayata geçirmektir. Bu amaçla bir devlet projesi olarak terörsüz Türkiye sürecini başlattık. İnşallah son düzlüğe de geçip ülkemiz ve bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Bu süreçte şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizi rencide edecek girişimlere müsaade etmeyeceğiz. Biz şehitleri ve emanetlerini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Bugün ise alınan 571 kardeşimiz ile kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53.179'a ulaştı. Muhammed Uzun'un haberini devamı 10. sayfada yer alıyor. Dilaltı hapını nereden aldığını açıklayamadı. Böyle bir manşet atılmış. Kozineoğlu'yla ilgili haberde MİT mensubu Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ilişkin soruşturmaya koğuş arkadaşı Atilla Uğur'un çelişkili ifadeleri damga vurdu. Kozinoğlu'na dilaltı hapını kendisinin verdiğini itiraf eden Uğur, ilacı nereden temin ettiğini açıklayamadı. Koğuştaki kahve bardağının yıkanması konusunda da tutarsız açıklamalar yapan Uğur, şüpheli ölümde FETÖ'yü işaret etti. Haberin devamı 11. sayfada. Okulları yok, umutları çok. Katil İsrail'in okulları harabeye çevirdiği Gazze'de zorlu şartlar altında ders zili çaldı. Umut ve hüznü bir arada yaşayan 541 bin öğrenci 3 yıl sonra sınıfları doldurdu. Haberin devamı 9. sayfada. Böylece Sabah gazetesinin de haberlerini bitirmeden önce Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı dağıttı. Salah coştu, fırtına koptu. Bordo Mavililer yeni hocası Thomas Reis'le ilk maçlarının dillere destan bir galibiyet aldı. Dünya yıldızı Muhammed Salah ve Sivilyon'un golünü, asisti gerçekleştirdi. Karadeniz devinin 4 isabetli şutu da gol oldu. Haberin devamı spor sayfasında. Böylece Sabah gazetesinin haberlerini tamamladık. Şimdi Eskişehir'e uzanıyoruz ve Eskişehir'de 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Suat Yıldırım hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Emine Hanım.
0: Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için değerlendirmelerinizi alalım.
2: Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bugün il merkezlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir ve Bursa'da 26, Kütahya'da 24, Bilecik'te ise 25 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeleri aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkürler.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Eskişehir Bölgesel Tahmin Merkezi'nden son değerlendirmeleri aldık. Şimdi gazete başlıklarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk Gün Gazetesi'nin manşeti: Gaziler gurur nişanemiz. MHP lideri Devlet Bahçeli, gaziliğin vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek unvanı olduğunu söyledi. 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj paylaşan Bahçeli, gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele ahlakıyla örgütlenmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek unvanıdır. Gaziler bizim göz nurumuz, göz nişanımız, nişanemizdir. İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gaziler Günü'nde huzurlara vesile olmasını temenni ediyorum şeklinde bir mesajını yer vermiş. Haberin devamı 8. sayfada yer alıyor. Türk Gün Gazetesi'nin bir başka manşeti: terörden beslenenlerin hortumlarını keseceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattıkları terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürüttüklerini belirterek, yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının hortumlarını tek tek keseceğiz dedi. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kurre töreninde konuşan Erdoğan, kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53.179'a yükseldiğini belirtti. Haberin devamı 8. sayfada. Şimdi 11. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne uzanıyoruz ve Beyza Çolak Öztürk hattımızda. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Sağ olun. Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin için Ayrıca Doğu Karadeniz için değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
3: Tabii ki de. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde doğu kesimleri ile öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması beklenirken rüzgarların kuzey, zamanla güneybatıdan orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 25, Artvin 21, Giresun 24, Gümüşhane 22, Rize 25 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı ve çok bulutlu ve doğusu sabah saatlerinde sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzey-kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren güneybatı 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz, iyi çalışmalar diliyoruz.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Trabzon Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Beyza Çolak Öztürk'ten bölgesiyle ilgili son değerlendirmeleri aldık. Şimdi gazete başlıklarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aydınlık Gazetesi'nin başlıklarına bir göz atalım. CIA milliyetçiliğinde 50 yıllık 6 aylı hattı. Gladio cinayetinin kilit ismi Enver Altaylı'nın siyaset serüveni de dikkat çekti. Altaylı'nın BDN CIA hedefini doğrultusunda Türk milliyetçiliğinin 50 yıldır dizayn etme çabası bugün de hayatta. Haberin devamı 7. sayfada.

0: 80 bin öğretmenin öğrencisi yok. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretime hazırız demişti ama öğretmen görevlendirmeleri tamamlanmadan dönem başladı. On binlerce öğretmenin öğrencisi, yüz binlerce öğrencinin ise öğretmeni eksik. Norm fazlası olarak adlandırılan sorunun planlamasıyla kolayca çözülebileceğini belirten hepimizin sendikası böylece sorun çözü 30 kişilik, 40 kişilik, 50 kişilik olsun sınıflarda mutlaka öğretmen olsun şeklinde bir haber yer almış. Haberin devamı 4. sayfada. Şimdi bir başka gazetenin başlığına göz atalım. Milli Gazete'nin başlıklarına bakalım. Milli Gazete'nin manşeti Gürland'ında yutacak. Danimarka'ya bağlı olan Gürland'a göz koyan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump muradına kısmen erdi. Sene başından beri adanın ABD'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini söyleyen Trump, ABD'nin Gürland'a da kalıcı güvenlik kontrolü için Danimarka ile anlaştığını ve bu kapsamda adada büyük bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacaklarını açıkladı. Geniş çaplı bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. NATO memnun oldu. Trump, Rusya başta olmak üzere bir düşmanın saldırısında doğrudan ABD'yi hedefi alacak füzelerin uçuş güzergahında yer alması muhtemelen Gürland'da Altın Kubbe adlı bir füze savunma sistemini kurma fikrini defalarca dile getirmişti. Haberin devamı 7. sayfada yer alıyor. Şimdi Kayseri 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz ve uzman Mehmet Kaçmaz hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir için söz sizde. Buyurun.
1: Yapın son değerlendirmelere göre bölgede yıllarları parçalandı. Bilgi tam ne diyor? Hafız çekme mevsim normalde civarında seyirci öngörülü kuracak kuzeyliğinden deniyor. Arap'ta ortak bir netice bekleniyor. Güncel uyanık bulunmaz. Terör bölgenin kokularını hava durumunda sıcak beklenen temiz. Kayseri parçalandı olası 26. Kırşehir parçalandı olası 26. Nevşehir parçalandı olası 24. Sivas parçalı ve az bulutu 26, Yozgat parçalı ve az bulutu 23. Tahminler bu kadar, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun. Evet sevgili dinleyenlerimiz, böylece Erzurum'a gitmeden önce son gazetemiz Fotomaç'a bakıyoruz. Fotomaç'ın manşetinde Trabzonspor şeklinde bir başlık atılmış. Trabzonspor Papara Park'ta Galatasaray'a fark attı. Dünya yıldızı Muhammed Salah 3 gol 1 asistle derbiyi mühürünü bastı. Fırtına Thomas Reis yönetiminde çıktığı ilk maçta futbol severlerin gözlerinin pası silindi. Trabzonspor Barcelona gibi baş döndürücü bir futbol ortaya koydu. İlk golde 85 metre, üçüncü golünde ise 76 metre top sürüp ağları sarsan Salah performansıyla Avrupa'yı salladı. Trabzonspor, Akyazı'da son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'ı süper futboluyla yıkıp geçti. Maça fırtına gibi başlayan Bordo Maviller, 4'te Muhammed Salah'ın jeneriklik golüyle öne geçti. Bu golde Salah tam 85 metre topu sürdü ve fileleri havalandırdı. 39'da Silvio Saviolo Muhammed Salah'ın asistiyle Uğurcan Çakır'ı avladı. 2-0. 44. dakikada Salah farkı getirdi. 3-0. Maçın ikinci yarısında fırtına tam bir tsunami'ye dönüştü ve T80'de 80. dakikada da Muhammed Salah derbinin sonucunu ilan etti. Akyazı'da sevinçten yer gök inledi. Sonuç 4-0 oldu. Tsunami. Dünya yıldızı Muhammed Salah dün attığı 3 golle ligde 7 gole ulaştı ve 86. dakikada Galatasaray'da yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Derbinin 71. dakikasında Okan Buruk da kırmızı görerek tribüne çıktı. Evet, böylece Foto Maç gazetesinin de başlıklarına baktık. Şimdi Fanatik gazetesine bakalım. Fanatik gazetesinin manşetini şu an göremedik. Türkiye gazetesi. Evet, şu anda hattımızda uzmanımızın hazır olduğu bildirildi. Erzurum 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz ve Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için yapılan değerlendirmeleri Sedat Orhan'dan alıyoruz. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Buyurun, söz sizde.
2: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetle esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 7, Erzincan 12, Ardahan 11, Bayburt 8 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 23, Erzincan 26, Ardahan 19, Bayburt 23 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Çok teşekkür ederiz. Bizler de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Sedat Orhan'dan Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için yaptıkları ilk değerlendirmeleri aldık. Ve böylece bugün basında gündem programımızın sonuna geldik. Saatler 9.55'i gösteriyor. Günün sonunda ülke genelinde hava durumu özetini, 3 günlük deniz raporunu, yol durumunu ve haberleri dinleyeceğiz. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Deniz Gökyer. Hoşça kalın, meteorolojinin sesinde kalın diyoruz.

Sayın dinleyiciler, bugün 20 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 27, Bilecik 25, Bursa 26, Çanakkale 28 derece. Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli 29, Kocaeli 26 derece. Sakarya ve Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 27, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 34, Antalya 32, Burdur 29, Hatay 31 derece. Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Aksaray 27, Ankara 24, Çankırı 27, Eskişehir 26 derece. Karaman ve Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 26 derece. Konya ve Niğde 25, Nevşehir 24, Sivas 26, Yozgat 22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Bartın 26, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 23, Çorum 26 derece. Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 24, Rize 25 derece. Tokat ve Trabzon 25, Samsun ve Sinop 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 30, Bitlis 24 derece. Elazığ 30, Erzincan 26, Erzurum 23, Hakkari 28 derece. Iğdır 29, Kars 22, Malatya 28, Muş 28 derece. Tunceli 31, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35, Kilis 33, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Eylül Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerine kadar 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Ankara Keçiören'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İstanbul'daki bisiklet yarışı ve koşu etkinliği sebebiyle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatıldı. Denizli'den Balıkesir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu otobüste, aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri, Orta Doğu'daki gerilimlerin beklenmedik bir şekilde tırmanabileceğini belirterek, bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. Ve spor, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada Muhammed Salah 3 gol ve 1 asistle yıldızlaşırken Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki en farklı mağlubiyetini almış oldu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yine Göl-Bozüyük yolunun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerin yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın. Değilseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila

5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Eylül Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerine kadar 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5,
Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin, Yenişehir 30, Antalya, Alanya 30, Mersin, Anamur 29, Muğla, Fethiye 28, Antalya, Finike 28, Antalya, Kaş 28, Hatay, İskenderun 28, İzmir, Konak 26, Muğla, Datça 25, Van, Gevaş, Akdamar 25, Muğla, Bodrum 25, Artvin, Hopa 25, Rize 25, İzmir 25, İzmir, Dikili 24, Samsun, Atakum 24, Balıkesir, Ayvalık 24, Aydın, Kuşadası 24, Çanakkale 24, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos 23, Trabzon, Ortahisar 23, Giresun 23, Tekirdağ, Süleymanpaşa 23, Sinop 23, Bartın, Güney, Mendrek 23, Bitlis, Adilcevaz 22, Bitlis, Tatvan 22, Düzce, Akçakoca 22, Ordu, Altınordu 21, Van, Tuşba 21, Kastamonu, Cide 21 ve Kastamonu, İnebolu 17 derece olarak ölçülmüştür. Sayın dinleyiciler, yurt genelindeki ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

varsa onlar şimdi.

Sayın dinleyiciler, bugün 20 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 27, Bilecik 25, Bursa 26, Çanakkale 28 derece. Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli 29, Kocaeli 26 derece. Sakarya ve Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 27, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 34, Antalya 32, Burdur 29, Hatay 31 derece. Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Aksaray 27, Ankara 24, Çankırı 27, Eskişehir 26 derece. Karaman ve Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 26 derece. Konya ve Niğde 25, Nevşehir 24, Sivas 26, Yozgat 22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Bartın 26, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 23, Çorum 26 derece. Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 24, Rize 25 derece. Tokat ve Trabzon 25, Samsun ve Sinop 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 30, Bitlis 24 derece. Elazığ 30, Erzincan 26, Erzurum 23, Hakkari 28 derece. Iğdır 29, Kars 22, Malatya 28, Muş 28 derece. Tunceli 31, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35, Kilis 33, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Eylül Pazar. Bugün Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Ankara Keçiören'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İstanbul'daki bisiklet yarışı ve koşu etkinliği sebebiyle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatıldı. Denizli'den Balıkesir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu otobüste, aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri, Orta Doğu'daki gerilimlerin beklenmedik bir şekilde tırmanabileceğini belirterek, bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. Ve spor, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada Muhammed Salah 3 gol ve 1 asistle yıldızlaşırken Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki en farklı mağlubiyetini almış oldu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yine Gölbozüyük yolunun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerin yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Bugün...

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 18-15, Atina az bulutlu 33-23, Belgrad az bulutlu 29-19, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 18-14, Helsinki parçalı bulutlu 12-9, Kiev az bulutlu 24-13, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 18-13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 21-14, Madrid az bulutlu 32-15, Moskova parçalı bulutlu 21-12, Paris az bulutlu 24-13, Pristina gök gürültülü sağanak yağışlı 28-16, Roma az bulutlu 28-19, Saraybosna parçalı bulutlu 22-12, Sofya az bulutlu 28-16,

Tiran gök gürültülü, sağanak yağışlı 30-29, Varşova parçalı bulutlu 23-11, Viyana parçalı bulutlu 26-14 ve Zürih parçalı bulutlu 24-11 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 31-18, Aşgabat az bulutlu 28-19, Nur Sultan az bulutlu 22-7, Bağdat az bulutlu 38-28, Bakü az bulutlu 27-21, Bişkek az bulutlu 28-13, Duşanbe az bulutlu 34-20, Kabil az bulutlu 29-14, Kerkük az bulutlu 35-24, Kuveyt açık 39-30, Medine açık 44-29, Mekke açık 44-29, Riyad açık 41-25, Şam az bulutlu 33-17, Tahran az bulutlu 34-23, Taşkent az bulutlu 34-22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 26-16 ve Tokyo sağanak yağışlı 22-20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika'da Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 27-21, Kahire az bulutlu 34-22, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 27-12, Montreal parçalı bulutlu 17-8, New York sağanak yağışlı 21-16, Sydney az bulutlu 26-16 ve Washington sağanak yağışlı 27-19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga az bulutlu 26-15, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 22-12, Gümülcine az bulutlu 29-18, Kırcaali az bulutlu 28-16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 18-13, Komrat az bulutlu 25-14, Köstence az bulutlu 24-16, Münih parçalı bulutlu 23-10, Podgorica parçalı bulutlu 32-19, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 28-18, Şumlu az bulutlu 26-14, Traklia az bulutlu 26-15, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 27-16, Zenissa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-14, Gazi Magosa parçalı bulutlu 31-20, Girne parçalı bulutlu 29-23, Lefkoşa parçalı bulutlu 30-19 ve Güzelyurt parçalı bulutlu 33-19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek ve en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, son 24 saatte gerçekleşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Samandağ 83, Artvin Hopa 60, Rize Andon 45, Trabzon Dernek Pazarı 19, Ardahan 18, Giresun Eynesil Ören Beldesi 13, Erzurum Narman 9, Gümüşhane Torul Zigana Kayak Merkezi 8, Kars Susuz 8, Erzincan Ergan Kayak Merkezi 7, Balıkesir Susurluk 5, Bingöl Yayladere 5, Konya Akören 3, Bayburt Aydıntepe Kavlatan Köyü 3, Tunceli Hozat 2, Kahramanmaraş Çağlayan Cerit 2, Tokat Pazar Ballıca Köyü 2, Mersin Toroslar Gözne 1, Ağlı Cuma Çay Beldesi 1, Karaman Ayrancı Berendi Köyü 1, Bolu Dağı 1, Muş Korkut 1, Iğdır 1, Kilis Solateli 1, Samsun Terme Kozluk Beldesi 1, Van İpek Yolu Ortanca Köyü 1 ve Ordu Gürgentepe 1 kilogram olarak ölçülmüştür. Sayın dinleyiciler, son 24 saatte gerçekleşen toplam yağış miktarını aktardık.
2: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
3: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

sayın dinleyiciler. Bugün 20 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 27, Bilecik 25, Bursa 26, Çanakkale 28 derece. Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli 29, Kocaeli 26 derece. Sakarya ve Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 27, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 34, Antalya 32, Burdur 29, Hatay 31 derece. Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Aksaray 27, Ankara 24, Çankırı 27, Eskişehir 26 derece. Karaman ve Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 26 derece. Konya ve Niğde 25, Nevşehir 24, Sivas 26, Yozgat 22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Bartın 26, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 23, Çorum 26 derece. Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 24, Rize 25 derece. Tokat ve Trabzon 25, Samsun ve Sinop 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 30, Bitlis 24 derece. Elazığ 30, Erzincan 26, Erzurum 23, Hakkari 28 derece. Iğdır 29, Kars 22, Malatya 28, Muş 28 derece. Tunceli 31, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35, Kilis 33, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Eylül Pazar. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İnada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, fırtınamsı rüzgar görülecek. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgarda kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bugün ABD'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan'ın New York'ta çeşitli temaslarda bulunması ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya insansız hava araçları ile yaptığı saldırılarda Moskova petrol rafinerisinin hasar aldığı duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Deniz Kurdu 1 tatbikatı bugün başlıyor. Tatbikat Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek. Tatbikata 100 gemi, 50 hava vasıtası ve yaklaşık 14 bin personelin katılması planlanıyor. Ankara'da Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 848 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesi hesaplara yattı. Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek, tekne işgallerinden kurtarılıp temizlenerek halka sunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek'te tekne işgallerinden kurtarılıp temizlenen ve ücretsiz halk plajı olarak vatandaşın kullanımına sunulan sahilden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum mesajında çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye Göcek Halk Plajımız tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla herkes için ifadelerine yer verdi. Yüz şehit yakını Umre'ye gönderilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 100 şehit yakınının iki ayrı kafile halinde Umre'ye gönderileceğini duyurdu. 50 kişilik kafileler 20-28 Eylül ve 14-21 Kasım tarihlerinde Umre ibadetlerini yerine getirecek. Ve spor. Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında farklı galibiyet. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray sezonun ilk lig yenilgisini aldı. Trabzonspor ise önemli bir galibiyet elde etti. Başakşehir Gençler Birliği'ni 4-0 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul Başakşehir sahasında Gençler Birliği'ni 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bolu, Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Muğla'nın doğusu, Hatay'ın batısı ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 22 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta ortasından itibaren azalacak, kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Thank you.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülere Gönül Verenler programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı kaynak kişi, derlemeci, notist, Yurttan Sesler Topluluğu şefi, Devlet Konservatuarı öğretim üyesi, Yozgat türkülerinin gerek sazı, gerek sesiyle getirdiği yorum ve icra biçimleri sonucunda isim yapmış usta bağlama ve ses sanatçısı Nida Tüfekçi'ye ayırdık sevgili dinleyenlerimiz. Kimine göre Yozgat türkülerinin usta yorumcusu, kimine göre Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefi, devlet sanatçısı Nida Tüfekçi. Türkülere Gönül Verenler programımıza sanatçının Kırıkkale Keskin'den repertuara kazandırdığı bir türküyü dinleyerek başlıyoruz. Yatı vermiş kargalının düzüne, salı vermiş ellerini yüzüne. Zalim kurşun nereden değmiş dizine? Kalk birader, usul usul gidelim. Kalk birader, yavaş yavaş gidelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, Cumhuriyet'in ilanından sonra ulusal kültürümüzün zenginliklerini ortaya çıkarmak ve bunları değerlendirmek için resmi kuruluşlar ve şahıslar tarafından birçok çalışma yapılmıştır. İlk önce halk ezgilerinin derlenmesi ve arşivlenmesi biçiminde başlatılan bu çalışmalarda elde edilen veriler bir süre sonra kitle iletişim araçlarıyla tekrar halka verilmiştir. Radyo ile başlatılan bu hareketin en renkli siması hiç şüphesiz Muzaffer Sarı Sözen'dir. Sarı Sözen'in yurt satında gerçekleştirdiği derlemelerin sonucunda da elde ettiği malzemeyi Yurttan Sesler adlı bir radyo programı ile değerlendirmesi Anadolu'daki gençlerin halk müziğine karşı ilgilerinin artmasına neden olmuştur. İşte Muzaffer Sarı Sözen'in başlattığı bu halk müziği akımının en etkin ve sağlam temsilcilerinden ve Türk halk müziğinin en yetkin savunucularından biri de Nida Tüfekçi'dir. Kaynak kişi, derlemeci, TRT Saz sanatçısı, Devlet Konservatuvarı'nın öğretim üyesi, halk müziği sanatçısı Mehmet Nida Tüfekçi, 1 Mart 1929'da Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde doğar. Sanatkar ruhlu bir aileden gelen Tüfekçi, daha ilk müzik eğitimine, ilkokula başlamadan önce babası Hamdi Tüfekçi'den, alır. İlk önce bağlama dersleri ile başlar müziğe Nida Tüfekçi. Müziği seven ve müziğin içindeki bir ailenin çocuğu olan Nida Tüfekçi, bağlama çalmaya 7-8 yaşlarındayken başlar. Sazın boyu kendi boyundan 1,5-2 karış uzun olduğundan, sazın sapına kolu yetişmediği için sazın teknesini bir duvara dayayıp öyle çalan Nida Tüfekçi, ilkokul çağlarında derslerde ve müsamerelerde saz çalmayı sürdürür. Küçük yaşlarda yeteneğini ortaya koyarak sürekli kendisini geliştirir Nida Tüfekçi. İlk öğrenimini Akdağ Madeni'nde bitiren Nida Tüfekçi, orta öğrenimini Boğazlıyan'da tamamlar. İlçesinde lise olmadığından Ankara Maliye Okulu'na devam eder. Maliye Okulu'nu bitirdikten sonra 3 yıl kadar maliyeci olarak görev yapar. Sevgili dinleyenlerimiz, Nida Tüfekçi'nin hayatından kesitler paylaşmaya devam edeceğiz ama şimdi sözlerimizi Nida Tüfekçi'nin sesinden dinleyeceğimiz Yozgat Sürmelisi ile aralayalım. Sabahına esen seher yeli mi, benim gönlüm divane mi, deli mi? Durup durup yar göğsünü geçirir, yoksa bugün ayrılığın günü mü?

Tüfekçi Ankara Maliye Okulu'nda öğrenciyken Muzaffer Sarı Sözen'le tanışır. Sarı Sözen'le tanışması Nida Tüfekçi'nin yaşamının dönüm noktası olur. Nida Tüfekçi hem okuluna devam eder hem de 1947'den itibaren Ankara Radyosu'nun Yurttan Sesler topluluğuna ses ve saz sanatçısı olarak katılır. 1949-50'li yıllarında askerlik görevini Ankara Yedek Subay Okulu'nda yapar. 1953'te açılan sınavla Ankara Radyosu'na girerek Muzaffer Sarı Sözen'le birlikte Yurttan Sesler topluluğunda düzenli olarak çalışmaya başlar. O zamana kadar gerek radyo sanatçılarının gerekse Muzaffer Sarı Sözen'in bilmediği bir tavır ve tezene ile sürmeli tavrı deniyor bu tavra. Saz çalıp türkü söyleyen Tüfekçi, radyonun en parlak simaları arasında yer alır. Yeni Mahalle Musiki Cemiyeti'nde de Türk Halk Müziği dersleri vermeye başlar. Sevgili dinleyenler, yine sözlerimizi müzikle aralıyoruz ve sanatçının sesinden, Yozgat Akdağ Madeninden bir türkü dinliyoruz. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün. Ziyamın atını pazara tutun, gelen geçen ziyam ölmüş desinler.

1959 yılında Nida Tüfekçi İstanbul Radyosu'na geçer. 1962 yılında Neriman Altındağ Tüfekçi ile birlikte Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğu adıyla yeni bir grup oluşturur. 1964'te İstanbul Radyosu Türk Sanat ve Halk Musikisi yardımcılığına getirilir Nida Tüfekçi. Bu dönemde Yurttan Sesler Erkekler Korosu, Dört Ses Dört Saz, Divan Bağlama Cura adlı toplulukları kurup yönetir. 1972 yılında ise TRT Müzik Dairesi Halk Müziği Müdürlüğü'ne atanan sanatçı, 1974 yılında TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'na vekaleten getirilir. 1971-76 yılları arasında Erzurum Radyosu'nda eğitmen ve denetçi olarak görev yapan sanatçı, TRT Müzik Dairesi'nin kuruluş çalışmalarına katılıp bu dairenin başkan yardımcılığına getirilir. 1976'da bu görevden istifa eden Nida Tüfekçi, aynı yıl İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın kurucu üyeliğini yaparak bu okulda yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı ve danışma birimi üyeliği görevlerinde bulunur. Bu okulda bağlama, Türk Halk Müziği solfeji, Türk Halk Müziği bilgileri ve bölge tavırları derslerini okutur. Bilinen birçok sanatçıya dersler verir. Sevgili dinleyenlerimiz, Nida Tüfekçi'nin hayatından kesitler paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi sanatçının Yozgat Aktağ Madeninden derlediği türküyü sanatçının sesinden dinleyerek devam edelim programımıza. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler? Bu dert beni iflah etmez deleyler. Benim dert çekmeye dermanım mı var?

Uzun yıllar TRT Denetleme ve Repertuar Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Nida Tüfekçi, 300'e yakın türküyü TRT repertuarına kazandırır ve 1000 kadar türkünün de notasını yazarak halk müziği arşivlerine katar. Solo ve toplu programlarda bağlama çalmayı Ankara Radyosu'ndan sonra da İstanbul Radyosu'nda da sürdürür. Bunun dışında ozanlar ve bölge sanatçıları, oyunlarımız, türkülerimiz, türkülerin dili, halk ozanları geçiyor gibi açıklamalı radyo programları hazırlayıp sunar. Ayrıca başka ülke radyo ve televizyonları için de benzer programlar hazırlar. Halk müziğine ilişkin çeşitli araştırmalar yapan ve yazılar yazan değişik ansiklopedilerde halk müziği alanında katkıda bulunan Tüfekçi'ye Folklor Araştırma Kurumu tarafından 1985 yılında İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü ve Kültür Bakanlığı tarafından da 1991 yılında Devlet Sanatçısı Ödülü verilir. UNESCO'nun hazırladığı Dünya Müziği Tarihi adlı eserin Türk Halk Müziği bölümünü yazan Nida Tüfekçi, 1963 yılında Neriman Tüfekçi ile birlikte Memleket Türküleri adında bir kitap yayımlar. Bunların yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında da birçok sempozyum ve kongrelere katılır, konferanslar ve bildiriler verir. Yozgat türkülerinin ve sürmeli tavrının gelişmesine katkıda bulunan Nida Tüfekçi birçok albüm de yapar. Bunlar 1985 yılında Coşkun Müzik şirketinden çıkan Bağlama ile Oyun Havaları, 1987 yılında aynı şirketten Oyun Havaları ve Yozgat Sürmelisi albümü, ölümünden sonra da 1998 yılında Kalan Müzik tarafından Sürmeli albümü ve 2001 yılında TRT tarafından Türküler adında iki albüm yapılmıştır. Programımıza Nida Tüfekçi'nin Yozgat Akdağ Madeninden repertuara kazandırdığı bir türküyü sanatçının sesinden dinleyerek devam edelim. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı, baş tabip geliyor

Leyla Tüfekçi'nin repertuara kazandırdığı en ünlü türkülerden bazıları şöyle. Çamlığın başında tüter bir tütün, dersini almış da ediyor ezber, Yozgat sürmelisi, hastane önünde incir ağacı, yıldız akşamdan doğarsın, bülbülün kanadı sarı ve daha niceleri. Türk halk müziği camiası içinde sanat ve bilim tartışmalarından çok sosyal olaylarla gündemde kalan Nida Tüfekçi, binden fazla halk ezgisinin derlemesi, büyük bir kısmının notalanması işini gerçekleştirmiş, pek çok da açıklamalar radyo programı yaparak kitleleri eğlendirmek yerine bilinçlendirmeyi kendine görev edinerek yüzlerce öğrenci yetiştirip bayrağı kendinden sonrakilere teslim etme büyüklüğünü göstermiş bir kişidir. Katıldığı yurt içi ve yurt dışı toplantılarında da halk müziğinin tanınmasında büyük emeği geçmiştir. Türk folklorunun müzik ve oyun dallarında yurt içinde ve yurt dışında seçkin bir yer edinen, kültürümüze yapmış olduğu katkılarla halk müziği dünyasına damgasını vuran Mehmet Nida Tüfekçi, 18 Eylül 1993 Cumartesi günü yaşama veda eder. İstanbul'da toprağa verilir. Nida Tüfekçi'yi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Nida Tüfekçi'den alıp Yozgat Akdağ Madeninden repertuara kazandırdığı bir türküyü sanatçının sesinden dinleyerek devam ediyoruz. Eğdim kavak dalını, döktüm yapraklarını, nazlı yâre ayırdım.

Kültür ürünlerini masa başı çalışmaları sırasında öğrenen kimi folklorculara karşın Nida Tüfekçi, halkın içinden gelen bir halk müzikçisiydi. Küçük yaşlardan itibaren çalmaya başladığı bağlamayla arkadaşlığını, dostluğunu yaşamının sonuna kadar devam ettirmiştir. Bu bakımdan Nida Tüfekçi için halk müziği bir uğraş, bir meslek değil, yaşamın bir parçası olmuştur. Nida Tüfekçi'nin ölümü üzerine folklor araştırmacısı ve ses sanatçısı Bayram Bilge Tokel bir şiir yazmıştır. Şimdi bu şiiri sizinle paylaşalım. Çamlığın başında bir ince duman, gördükçe ağlardı gözü Nida'nın. Ziya'yı vurmuşlar yol ortasında, nasıl dayanırdı özü Nida'nın. Baba oldu türkülerin merdine, acı çekti bir sürmeli derdine. Şikayet gelmedi bir gün virdine, İlkbahardı kışı yazı Nida'nın. Bir gün Kırşehir'de, bir gün Banaz'da. Adım adım gezdi baharda yazda. Bizi üşütmedi karda ayazda. Yandıkça büyüdü közü Nida'nın. Türküler Nida'sız, onulmaz hasta. Halaylar üzgündür, bozdaklar yasta. Ankara'da, Kayseri'de, Sivas'ta. Hürmetle edilir sözü Nida'nın. Evet sevgili dinleyenlerimiz, biz de Nida Tüfekçi'yi hürmetle, saygıyla, rahmetle anıyoruz. Sözlerimizle yine müzikle ara verip sanatçının sesinden, Orta Anadolu'dan bir türkü dinliyoruz. Ben derdimi döksem gülşen bağıma, bülbüller ah çeker, gül ağlar bana. Başım alıp gitsem Mecnun dağına, vahşiler ah çeker, deli ağlar bana.

Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp, repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda kaynak kişi, derlemeci, notist, Yurttan Sesler Topluluğu şefi, Devlet Konservatuarı öğretim üyesi, Yozgat türkülerinin ses ve saz olarak usta yorumcusu Nida Tüfekçi'nin hayatından kesitler paylaşarak seslendirdiği türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımızda Nida Tüfekçi'nin Yozgat Akdağ Madeninden repertuara kazandırdığı türküyü sanatçının kendi sesinden dinleterek veda ediyoruz. Yıldız akşamdan doğarsın, dağlara boyun eğersin, ben gibi yar mı seversin, doğmayaydın mavi yıldız. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

sayın dinleyiciler. Bugün 20 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 27, Bilecik 25, Bursa 26, Çanakkale 28 derece. Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli 29, Kocaeli 26 derece. Sakarya ve Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 27, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 34, Antalya 32, Burdur 29, Hatay 31 derece. Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Aksaray 27, Ankara 24, Çankırı 27, Eskişehir 26 derece. Karaman ve Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 26 derece. Konya ve Niğde 25, Nevşehir 24, Sivas 26, Yozgat 22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Bartın 26, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 23, Çorum 26 derece. Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 24, Rize 25 derece. Tokat ve Trabzon 25, Samsun ve Sinop 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 30, Bitlis 24 derece. Elazığ 30, Erzincan 26, Erzurum 23, Hakkari 28 derece. Iğdır 29, Kars 22, Malatya 28, Muş 28 derece. Tunceli 31, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35, Kilis 33, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü Güney Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Eylül Salı günü Kuzey Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerine kadar 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bugün ABD'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan'ın New York'ta çeşitli temaslarda bulunması ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya insansız hava araçları ile yaptığı saldırılarda Moskova petrol rafinerisinin hasar aldığı duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek deniz kurdu bir tatbikatı bugün başlıyor. Tatbikat Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek. Tatbikata 100 gemi, 50 hava vasıtası ve yaklaşık 14 bin personelin katılması planlanıyor. Ankara'da Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 848 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesi hesaplara yattı. Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek, tekne işgallerinden kurtarılıp temizlenerek halka sunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek'te tekne işgallerinden kurtarılıp temizlenen ve ücretsiz halk plajı olarak vatandaşın kullanımına sunulan sahilden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum mesajında çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye Göcek Halk Plajımız tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla herkes için ifadelerine yer verdi. Yüz şehit yakını Umre'ye gönderilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 100 şehit yakınının iki ayrı kafile halinde Umre'ye gönderileceğini duyurdu. 50 kişilik kafileler 20-28 Eylül ve 14-21 Kasım tarihlerinde Umre ibadetlerini yerine getirecek. Ve spor. Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında farklı galibiyet. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray sezonun ilk lig yenilgisini aldı. Trabzonspor ise önemli bir galibiyet elde etti. Başakşehir Gençler Birliği'ni 4-0 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul Başakşehir sahasında Gençler Birliği'ni 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Van-Hakkari yolunun 12 ile 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ile 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerin yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 18-15, Atina az bulutlu 33-23, Belgrad az bulutlu 29-19, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 18-14, Helsinki parçalı bulutlu 12-9, Kiev az bulutlu 24-13, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 18-13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 21-14, Madrid az bulutlu 32-15, Moskova parçalı bulutlu 21-12, Paris az bulutlu 24-13, Pristina gök gürültülü sağanak yağışlı 28-16, Roma az bulutlu 28-19, Saraybosna parçalı bulutlu 22-12, Sofya az bulutlu 28-16, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 30-29, Varşova parçalı bulutlu 23-11, Viyana parçalı bulutlu 26-14 ve Zürih parçalı bulutlu 24-11 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 31-18, Aşgabat az bulutlu 28-19, Nur Sultan az bulutlu 22-7, Bağdat az bulutlu 38-28, Bakü az bulutlu 27-21, Bişkek az bulutlu 28-13, Duşanbe az bulutlu 34-20, Kabil az bulutlu 29-14, Kerkük az bulutlu 35-24, Kuveyt açık 39-30, Medine açık 44-29, Mekke açık 44-29, Riyad açık 41-25, Şam az bulutlu 33-17, Tahran az bulutlu 34-23, Taşkent az bulutlu 34-22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 26-16 ve Tokyo sağanak yağışlı 22-20 derece. Amerika, Avustralya ve

Afrika'da, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 27-21, Kahire az bulutlu 34-22, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 27-12, Montreal parçalı bulutlu 17-8, New York sağanak yağışlı 21-16, Sydney az bulutlu 26-16 ve Washington sağanak yağışlı 27-19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga az bulutlu 26-15, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 22-12, Gümülcine az bulutlu 29-18, Kırcaali az bulutlu 28-16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 18-13, Komrat az bulutlu 25-14, Köstence az bulutlu 24-16, Münih parçalı bulutlu 23-10, Podgorica parçalı bulutlu 32-19, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 28-18, Şumlu az bulutlu 26-14, Traklia az bulutlu 26-15, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 27-16, Zenissa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-14, Gazi Magosa parçalı bulutlu 31-20, Girne parçalı bulutlu 29-23, Lefkoşa parçalı bulutlu 30-19 ve Güzelyurt parçalı bulutlu 33-19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek ve en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: tatlı bebekler için el ele.
1: Değerli anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, sağlıklı nesiller, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Program boyunca merak edilenleri biz soruyoruz. Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak stüdyomuzda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Ve çocuklarımıza ve anne babalarına yine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Onlara yol göstermeye devam ediyoruz. Bu hafta da dil gelişimi için neler yapabiliriz diye düşünerek bu konuda anne babalara destek olmaya çalışalım istedim.
2: Çok teşekkür ederiz Emine Hanım. Güzel konuyu gündeme getirdiğiniz için. Gerçekten de
1: dil, çünkü bir lisan bir insan.
2: Ha, harika. Programımızın özeti.
1: En önemli şey tabii ki herkesin ana dilini çok iyi bilmesi ve çok iyi kullanması gerekiyor. Çok iyi bilmek için de çocukların anne karnından itibaren dil gelişiminin iyi, sağlıklı bir şekilde yürümesi için anne babaların bir takım çocuklarına yapmaları gereken sorumlulukları var. Anne hamileyken mesela derler ki çocuğunuza kitap okuyun. Hamilelikten başlasın kitap okuma. Müzik dinletin. Ruhu dinlensin. Ruhu gelişsin. Ruhunu besleyin. İşte kitap okuyun. Dili gelişsin. Dili konuşmayı daha çabuk öğrensin. Hatta toplumda şöyle baktığımız zaman abisi ablası olan çocukların çok daha çabuk konuştuklarını görürüz.
2: Akran eğitimi tabii, çok haklısınız.
1: Birbirini destek olup birbirlerine eğitiyorlar aynı
2: tabii
1: zamanda.
2: Yine okula giden çocuklarımız da çok daha tabii.
1: Ve dillerini çok çabuk düzeltiyorlar. Tabii. Hatta baktığımız zaman çocuklar konuşmaya başladığından anaokulun sürecine kadar, hatta ilkokul sürecine kadar birçok çocuğumuzun peltek konuştuğunu biliyoruz. Birçok harfi çıkaramadığını, sağlıklı bir şekilde telaffuz edemediğini görürüz. Bunun da bir süre sonra kendi akranlarıyla bir araya gelince çok çabuk düzelttiğini görürüz. Bu düzelmenin birinci sebebi herhalde bu akran eğitimi dediğimiz ya, sistemden olduğunu
2: düşünüyorum. Tabii. Eğitimde en çok, yani çocuklar zaten kimi daha yakın buluyorlar kendilerine? Yaş olarak daha yakın olan. Bu yaş mesela eğer erişkinlerin olduğu bir ortamda ise en genç insanla iletişim kurmaya dikkat edersek öyle oluyor. Mesela hep daha gençlere yakın oluyorlar. Veya çocuk varsa etrafta, küçük çocuklar büyük çocukları izlemeye başlıyor. Erişkinlerle çok fazla iletişime girmiyor. O nedenle çocuklarımızın eğitiminde akran eğitimi çok önemli. Ve o nedenle ısrarla diyoruz ki çocuklarımızı anaokuluna gönderin, ondan sonra ilkokula gönderin ve eğitimin sürekli bir şey olduğunu onlara öğretmek istiyoruz. Ama tabii ki burada en büyük katkımız bu Türk dilindeki devrimle olmuş. Çünkü öğrenmesi çok zor olan bir dili biz öğrenilebilir hale gelmesi için Cumhuriyetimizin kurulmasıyla beraber Atatürk ve arkadaşları çeşitli devrimler yapmışlar. Onlardan bir tanesi de bu Türk dilindeki devrim. Evet.
1: Harf devrimi.
2: Evet, harf devrimi ve bu sayede daha bilgiye daha kolay ulaşabilir olmuşuz. Dünyanın her yerindeki bilgiye ulaşabiliyoruz. Öbür taraftan kendimizi daha kolay ifade edebilir olmuşuz. Çünkü ne dediniz, bir insanın ana dili çok önemli. İnsanın kendi şey gelişiminde, öz gelişiminde kendini kendi diliyle ifade edebiliyor olması çok önemli. Ve dil aslında dediğiniz gibi bir lisan bir insan. Neden? Çünkü dilin beraberinde bir kültürü var. Dil bir günde oluşan bir şey değil. Bir elma kelimesi bile ne kadar kelime değişikliğini uğrayarak bize gelmiş, elma haline dönmüş. Bazı yerlerde elma deniyor, bazı yerlerde alma deniyor gibi. Bir sürü değişim geçirebiliyor. Çünkü onun kültürü var. O kelimenin kültürü ve her öğrendiğimiz dilin bir kültürü var. Mesela çok iyi bir Türkçe bilebilir ama bizim Karadeniz fıkralarını iyi anlayamayabilir. Nasrettin Hoca fıkralarını çok iyi anlayamayabilir sonradan dili öğrenen insan. Çünkü Karadeniz kültürünü ve Nasrettin Hoca kültürüyle büyümemiştir o kişi. Veyahut da biz de çok iyi bir yabancı dil biliyor olabiliriz ama oradaki esprileri yakalamakta zorlanabiliriz. O nedenle bir insanın dil biliyor olması çok kıymetli bir şey. Ve sizin çok güzel vurguladığınız gibi dil eğitimi daha anne karnındayken başlıyor. Aslında anne karnındaki süreçle ilgili tabii her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz. Hepimiz yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bu öğrendiklerimizden bir tanesi, biliyoruz ki çocuk anne karnındayken seslere tepki verebiliyor. Mesela bir bebek parmağını emiyormuş ultrason çekilirken hamilelik sırasında. Çıngırak sallamışlar dışarıdan annesinin karnına doğru. Bebek parmağını emmeyi bırakıp annesine elini uzatmış, annesinin karnına ve o çıngırağa doğru. Yani burada deniyor ki şey yapıldı, anne karnında bebek duydu ve çıngırağa tepki verdi. Gene aynı şekilde karına ışık tutmuşlar annesinin karnına. Bebek başını o tarafa çevirmiş. Yani anne karnındayken görüyor. Yine bebek anne karnındayken annesinin yediği yemeklerin tadını alıyor. O anne karnındaki suyu ağzına alırken. Dolayısıyla bebek bir günde karşımıza gelmiyor. 9 ay 10 gün boyunca, yani o 40 haftayı dolu dolu geçirerek bizim karşımıza olgunlaşmış bir birey olarak çıkıyor. Ve bu karşılaşma sırasında hepimizi duyuyor, görüyor. O nedenle de biz bebeğimizle net bir şekilde, onun anlayabileceği şekilde sade bir dille konuşuyoruz. Ve genelde de kendi dilimizle konuşuyoruz. Yalnız bazı çocuklarımız biraz daha farklı bir şansa sahip oluyorlar. Ve ailede bir başka dil daha konuşulabiliyor. Ana dili olarak konuşulan diller olabiliyor. Veyahut da çocukluğu sırasında öğrenilmiş, birlikte büyümüş olduğu bir kültürden gelen bir dil olabiliyor. İşte biz istiyoruz ki mutlaka ve mutlaka çocuklarımız hem ana diliyle konuşmayı öğrensinler, hem de farklı bir dilden konuşmayı öğrensinler 3,5 yaşın altında. Neden 3,5 yaşın altında? Bununla ilgili çok etkileyici bir araştırma var Emine Hanımcığım. Kanada'da yaşayan Fransız ve İngiliz vatandaşlarına bakıyorlar. Science dergisi diye çok ünlü bir bilim dergisinde yayınlanmıştı bu. Diyorlar ki Kanada'da yaşıyorlar, Fransızlarla İngilizler birbirlerinin dilini hiç aksansız konuşuyor. Yani bir insanın karşı tarafın dilini aksansız konuşması çok özel bir şey. Özel bir eğitim gerekiyor. Acaba bu nasıl oldu diye araştırmaya başlıyorlar. Bunun üzerine farklı türden kuşları bir araya koyuyorlar aynı odaya. Farklı türden kuşlar birbirlerinin sesini çıkarmaya başlıyor, yavru kuşlar. Birbirleri gibi ötmeye başlıyor. Ve diyorlar, o zaman bir tomografi ile inceliyorlar. Kuşların kan dolaşımını inceliyorlar. Yavru kuşların beyin dolaşımının çok hızlı olduğunu görüyorlar. Ve özellikle bebeklerde 3,5 yaşın altında beyinde kan dolaşımı, bütün vücudun en yüksek oranı beyin kan dolaşımı. Ama beyindeki konuşma merkezinin kan dolaşımı da beyindekinin en yükseği. Ve diyorlar ki bunun üzerine araştırmacılar, çocuklarınızı 3,5 yaşın altında ana dilinizle konuşun. Bir tanesi bu. Ana dilimizle konuşacağız, kendi dilimizle. Ama ikinci bir dil de dinletin. Ama 3 değil. Üçüncü bir dili dinletmeyeceğiz yani. Ana dilimizle konuşacağız, ikinci bir dili de dinleteceğiz. Biz de şimdi yeni doğan bebeklerimize hep aynı şeyi öneriyoruz. Diyoruz ki lütfen çocuklarınızla ana dilinizle konuşun ama ikinci bir dili de mutlaka dinletin. Ama şöyle olabiliyor, mesela anne Fransız, baba İngiliz. Bu durumda anneye diyoruz ki siz Fransızca konuşmaya devam edin, baba da İngilizce konuşmaya devam etsin. Veya mesela bizim
3: yeğenler var, bir anne Rus, baba.
2: Çok güzel, harika. Aynı şekilde diyoruz ki siz Rusça konuşun anneleri, babaları da Türkçe konuşmaya devam etsin. Çocukların beyinleri pırıl pırıl. İki dili de aynı anda çok rahatlıkla öğrenebilirler. Öyle oldukları için, ama üçüncü bir dil yok. Çok rica ediyoruz sevgili anneler, babalar. Çünkü bebeğin beyni temiz ve pırıl pırıl ama o bir karalama kağıdı değil. Onu iyi değerlendirmemiz lazım. O dosya kağıdını iyi doldurmamız lazım. O pırıl pırıl tertemiz beynini iyiliklerle, güzelliklerle, nasıl sevgiyle, şefkatle, merhametle doldurmaya çalışıyoruz. İyi alışkanlıklar kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun gibi dil gelişiminin de çok özel ve güzel olmasını istiyoruz. Ana dilini ve baba dilini, hangisi? İkisi de kendi dilini konuşsunlar. Bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Bizi dinliyorlarsa hepsine selam olsun buradan. Ve onlardan da rica ediyoruz aynı şekilde. Siz orada yaşıyorsunuz ama lütfen ana dilimizle, Türkçemizle konuşmaya devam edin. Yalnız Türkçemizle konuşuyoruz demek, ben Türkçe konuşacağım, başka hiçbir dili konuşturmam çocuğuma, hiçbir dili dinletmeyeceğim, konuşturmayacağım değil. Bu konuda çok açık ve net olmamız lazım. Çünkü yıllar içinde maalesef biz bunun acısını yaşadık Türk milleti olarak. Nasıl yaşadık? Oraya gitti bizim vatandaşlarımız çeşitli ülkelere ve bir tek kelime bilmeden gittiler. Ve orada ne oldu? Çok zorluklar yaşadılar. Yani düşünün, parası var, ekmek alamıyor. Parası var, su içemiyor gibi sıkıntılar yaşadılar veya derdini anlatamıyor. Bizim çok çarpıcı bir öykümüz vardır. Bir doktor arkadaşımızla, Alman doktor arkadaşımızla seyahatimiz sırasında yolculukta doktor arkadaşımız bize dedi ki, Türk kadınları dedi bizim en sevdiğimiz anneler. Yabancı anneler arasında. Çünkü polikliniğe geldikleri sırada, yani ayaktan tedaviler sırasında sessiz sedasız kocalarının yanında dururlar. Sadece dinlerler. Ama eğer çocuklarını bir hastaneye yatırırsak, annelerin çözemeyeceği hiçbir sorun yok. Çok zekiler, çok çalışkanlar, algıları çok yüksek ve çok çözüm üretiyorlar. Yürekleriyle de çocuklarını tedavi ediyorlar. Ama ne oluyor? Dil bilmediği için hanımefendiler, Almanya'da yaşayan, Rusya'da yaşayan, Avustralya'da yaşayan, dünyanın hangi ucunda olursa olsun dil bilmeyen insanlar kendilerini anlatamıyorlar. Anlatamayınca o zaman çok sıkıntılı bir süreçten geçiliyor. Hiçbir şey anlamıyor, anlatamıyor, hiç kimseye yardımcı olamıyor. Bu nedenle bizim ailelerden ricamız, nerede yaşıyorsak yaşayalım. Biz Türksek çocuğumuz da Türk. Biz o zaman hangi dilden konuşulursa konuşulsun çocuğumuz Türklüğünü koruyacaktır. Çocuğumuza başka dil öğrettiğimiz için dil gelişmeyi, o yönde de geliştiği için, yani iki dili de aynı anda hem ana dilini hem ikinci bir dili öğrendiği için çocuğumuz Türklüğünü asla kaybetmeyecektir. Veyahut da hangi vatandansa o vatandaşlığını asla kaybetmeyecektir. Ama sizin en başta çok güzel özetlediğiniz bir lisan bir insanı mutlaka ve mutlaka içimize, önce biz içimize sindirmeliyiz. Ondan sonra da çocuklarımıza dolu dolu yaşatmalıyız. Dedik ki 3,5 yaşına kadar bir ana dilimizle konuşacağız. İkinci bir dili de dinleteceğiz çocuğumuza veyahut da evde konuşan varsa. Mesela büyük anneler, büyük babalardan ikinci bir dili çok güzel konuşuyor olabilirler. Onlardan ricamız onu mutlaka dinlesinler. Çünkü bizim ülkemiz çok fazla göç alan bir ülke. Ve atalarının dilini de öğrensin çocuklarımız. Biz bunu istiyoruz. Onun için hani ikinci bir dili dinletmek yerine büyük annelerin, büyük babaların kullandığı dili kullanabilirler. Veyahut da şu anda çalışan anneler yardımcıları olarak bazen farklı ülkelerden bakıcı teyzeler olabiliyor. O bakıcı teyzelere biz rica ediyoruz, siz kendi dilinizle konuşun. Çocuğa kendi dilinizi öğretin. Bunun ne faydası oluyor? Bir tanesi çocuğumuz o dili öğreniyor ve o dille iletişim kurmayı öğreniyor. Aynı zamanda o dilin kültürünü öğreniyor ve beyin hücreleri diyoruz ya hep birbirleriyle iletişim halindeler. Ve bu iletişimin sonucunda ne oluyor? Diyor ki çocuğuna, sen beyin hücrelerini geliştirdin. Bir hücreye ikinci bir hücreyi ekledin. Çünkü onlar birbirleriyle komşuluk geliştiriyorlar. Nasıl biz komşumuzla görüşürsek kendimize yeni bir sosyal çevre ediniyoruz. Ve o komşumuz bize başka bir komşu getiriyor. İşte ikinci bir dilde, ana dili artı ikinci bir dilde çocuğumuza üçüncü bir dili getiriyor. 3,5 yaşında çocuklarımıza ikinci bir dil dinletmelerini öneriyoruz ailelere. Bu arzu ederlerse gittikleri okullarda olabilir. Arzu ederlerse çok güzel bilgisayarlarda çok güzel çocuk çizgi filmleri var. O çocuk çizgi filmlerinden dinleyebilirler. Dolayısıyla çocuklarımızda bütün bu kavramların oturması için mutlaka ve mutlaka doğumdan itibaren çocuklarımızın gözlerine baka baka kucağımıza alıp onlarla sohbete devam edeceğiz. Her şeyi anlatacağız. İşte baba mesela doğumdan sonra ne oluyor? Baba bir süre evde kalıyor, ondan sonra işe gitmeye başlıyor. O zaman ne yapacak? Baba sabahları işe giderken veya ne zamansa mesai saati, bazı ailelerin mesai saatleri farklı oluyor. İşine gideceği sırada çocuğuna anlatacak. Ben işime gidiyorum, sen anneyle kalacaksın, bugün misafirlerimiz gelebilir, şunlar şunlar olabilir. Veya anneyle kaldılar evde, evdeki odaları geziyorlar. Bu odamız bizim, işte bak burada yemeğimizi yiyoruz, burası bizim sandalyemiz, burası masamız, bak bunlar tabaklarımız, bunlar kaşık çatalımız. Anlamlı sözler olması gerekmiyor. Bütün bu konuşmaların sevgi içinde ve mantık çerçevesinde yapılmasını istiyoruz. Mesela çocuğumuza diyelim ki bugün kırmızı rengiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Aa, kırmızı domatesimiz varmış, dur ondan keselim biraz yiyelim. Aa, yanında bir de kırmızı elma varmış, kırmızı biber de varmış. Dolayısıyla çocuğumuza bunları dokundurtarak hem kelime haznesini geliştirmiş oluyoruz, hem çocuğumuza bazı kavramları yerleştirmiş oluyoruz, hem de farklı bir dünya tanıtmış oluyoruz. Aynı şekilde çocuğumuza dedik ki 2 yaşın altında, daha önceki programları dinleyen konuklarımız bilirler. 2 yaşın altında çocuklarımıza lütfen bilgisayar, cep telefonu, televizyon, telefondan uzak tutun diye rica ettik ve şekerden uzak tutun. Çünkü bütün bunlar bağımlılık yapabilir ve çocuğumuzun büyümesini ve gelişmesini engelleyebilir dedik. Ama madem bilgisayar çağındayız, o zaman bilgisayarda çocuğumuza İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, hangi dilden Rusça, Japonca, hangi dilin dinlemesini, duymasını istiyorsak o dilde devamlı olarak çizgi film dinletebiliriz. Seyrettirmiyoruz yalnız. Lütfen bu konuyu tekrar tekrar dikkat edelim. Çocuğumuza kesinlikle seyrettirmiyoruz.
3: Kaç yaşa kadar?
2: 2 yaşından sonra seyredebilirler. 2 yaşından sonra 20 dakika mesela onu seyrederek hem seyreder hem dinler. Çok güzel çocuk şarkıları var. Çocuklar madem ki birbirlerinin dilini daha iyi anlıyorlar, akran eğitimi dediğimiz bir kavram var. O zaman çocuk şarkıları hangi dilden istiyorlarsa o da dilden çocuk şarkıları dinletilsin. Hem daha keyifli olur, hem sohbet ederiz, hem de çocuğumuz ikinci bir dili öğrenme konusuna yatkın olur. Araştırmalar gösteriyor ki 3,5 yaşın altında ana diliyle konuşulup ikinci bir dili dinleyen çocuklarımız o dili aksansız öğreniyorlar, hızlı öğreniyorlar. Yani tıpkı ana dili kadar güzel konuşuyor. Daha da çarpıcı ve güzel olanı 3,5 yaşından sonra ikinci bir dile geçtiğimizde de o dili de aksansız ve daha hızlı öğreniyor. Dinlemeyen yaşıtlarına göre. Onun için sevgili anneler, babalar, sevgili büyük anneler, büyük babalar, lütfen bebeğimize zaman ayırırken çok çok rica ediyoruz. Lütfen ikinci bir dille çocuğumuzla iletişim kurmaya çalışalım. Yani bizim o dili biliyor olmamız gerekmez.
3: Peki hocam, çocukların bilip de konuşmaması, dil tercihi nereden kaynaklanıyor?
2: İkisini de konuşuyor çocuklar, aynı anda öğreniyorlar. Biraz aynı geç anda, konuşuyorlar.
3: Aynı anda öğreniyorlar. Bizim çocukları ben izliyorum. Türkçe konuşuyorlar ama anneleri Rusça konuştuğu zaman da onu net bir şekilde anlıyorlar. Ona göre cevap veriyorlar.
2: Tabii.
3: Türkçe cevap veriyorlar.
2: Olabilir yani o önemli değil ama anlıyor annesini.
3: Anlıyor.
2: Tamam. Belki kendi aralarında konuşuyorlardı da. Çünkü çocuklar şey yapmaktan rahatsızlık duyarlar. Böyle ayrıcalıktan rahatsızlık duyarlar. Mesela çok iyi İngilizce biliyordur ama Türkiye'ye geldiğinde çok iyi İngilizce bildiğini kimse fark etmez. Çünkü herkes burada Türkçe konuşuyor için o da Türkçe konuşmaya devam ediyordur.
3: Bir de şöyle bir şeyle karşılaşmıştım büyük yeğenimle. Büyük anne, büyük baba. Annesinin büyük annesi ve büyük babası geldi Rusya'dan. Çocuklar onlarla da Türkçe konuşmak istediler.
2: Ama anlaşamadılar.
3: Türkçe konuşmayı reddediyor çocuk. Türkçe konuşmak istiyor. Ve söylüyor, Türkçe konuşun diyor. Ne zaman onların Türkçe bilmediğine ikna oldu.
2: Evet.
3: Ondan sonra onlarla Türkçe konuşmaya
2: evet,
3: başladı.
2: Evet. Çocuklar şeyi seviyorlar. Adalet duyguları gelişmiş olduğu için başkasının ayrı olduğunu bilmekten rahatsızlık. Yani mesela ay sen çok zekisin dememizden rahatsız olurlar. Ay sen şunu çok iyi yapıyorsun dememizden rahatsız olurlar. Onlar zaten başarılarının farkındalar. Yani zeki olduğunun farkında. Ondan sonra ikinci bir dili bildiğinin farkında. Ama Türkiye'de yaşıyor, Türkçe konuşulacağını da biliyor, Türkçe konuşmaya devam ediyor. Ama iletişim kurmak istediği kişinin o dili bilemediğini anlayınca da o dile dönebiliyor. Bu normal, sağlıklı bir tepki. Bizi üzen örneklerden bir tanesi veya düşündüren diyelim. Mesela gidiyor yurt dışında yaşıyor ve diyor ki nasıl olsa döndüğümde Türkiye'de Türkçeyi öğrenecek. Çocuğa hiç Türkçe konuşulmuyor ev içinde.
3: Başka bir
2: evet, o da ikinci bir uç.
3: Uç bir
2: evet,
3: şey.
2: Evet.
3: Çocuk 15 yaşında geldiğinde tek kelime Türkçe bilmiyordu.
2: Tabii.
3: Öğrenmek istiyor ama çok zorlanıyor.
2: Evet.
3: Çok zorlandığı için de morali bozuluyor. Türkiye'de kalmak istemiyor.
2: Sevgili aileler, lütfen çocuklarımızla ana dilimizde konuşalım ve mutlaka ikinci bir dil dinletelim. Ve Emine Hanımcığım, sizin vurguladığınız gibi Türkçe öğrenmek çok zor. 7-8 dil biliyorlar mesela. Çok değişik diller biliyorlar. Yani farklı kültürlerden dilleri biliyorlar. Ama Türkçe çok zor diyorlar. Onun için Türkçe madem ki bizim ana dilimiz, nereye gidersek gidelim bizim ana dilimiz olarak Türkçe kalacak. Çok enteresan mesela, insanlar hep rüyalarında hangi dili konuştukları gündeme geliyor zaman zaman.
3: Kızdıkları zaman herkes ana dilinde konuşurmuş.
2: Öyle mi? Evet, insanın yani rüyalar genellikle işte çocukluk anılarımızda dolu olduğu için, zamanlar için genellikle ana dilimizle görüyoruz rüyalarımızı. Veya mesela yabancı dilden rüya görmeye başladığı zaman, ha sen artık bu dili öğrenmişsin diye de bir kavram var. Ve gene bir kavram var. Bir insan ikinci bir dili en fazla ana dili kadar konuşabilir. Onun için ana dilimizi yarım yamalak konuşmak veya bozuk bir Türkçe ile konuşmak da doğru değil. Çocuğumuza mesela mesela çocuklarımıza hiçbir zaman işte mamanı ye veya işte pis pisi geldi, kuçu kuçu gitti gibi kavramlar yerine daima kedi geldi, köpek gitti gibi kendi isimleriyle hayvanları ve hiçbir zaman bebek diliyle değil ama mümkün olduğu kadar kendi dilimizle konuşarak devam ediyoruz iletişimimize.
3: Bu iletişim konusunda, çocuklarla yapılan iletişim konusunda dikkatimi çeken başka bir şey var. Ben etrafımdaki çocuklardan da inceliyorum sevgili hocam, bu programı yapmaya başlayalım. Biraz daha farklı bakıyorum çocuklara. Çocukların çok fazla hoşuna gitmiyor. İlk zamanlar belki hoşuna gidiyor. Anneyle babayla, büyük anneyle büyük babayla eğleniyorlar. Onların dilinden, bizim dilimizden konuşuyor şeklinde. Ama bir süre sonra tepkileri çok sert oluyor çocukların.
2: Düzgün konuşulmasını istiyorlar.
3: Yani lütfen benimle düzgün konuş. Ben
2: tabii,
3: bebek değilim.
2: Tabii. Onun yani için.
3: 3 yaşından itibaren annelerine, babalarına, büyük annelerine, büyük babalarına çevresinde böyle bebek gibi konuşan, kuçu kuçu gibi çocuk diliyle telaffuz ettiği kelimeleri duymaktan haz almıyor.
2: Tabii.
3: 3 yaşından sonra.
2: Tabii. Yani
3: 3 yaşında diyor ki ben artık büyüdüm. Benimle büyük gibi konuş. Ben bebek değilim.
2: Evet.
3: Benimle lütfen bebek gibi konuşma. Düzgün konuş diyor.
2: Çocuklar adaleti seviyor, ayrımcılığı sevmiyor. O ayrımcılığa giriyor. Yani dilde ona bebek gibi davranıyor olmak, onu küçük görmek oluyor. Ondan sonra mesela bizim gene çok rahatsız olduğumuz bir şey vardır. Mesela Ayşecik geldi, Fatmacık gitti gibi, Ahmetcik de iyi gibi. Mesela Ahmetciğim sevgi ifadesi ama Ahmetcik dediğiniz zaman onu küçültmek oluyor. Onun için hani çocuklarımızdan bahsederken bir defa kesinlikle onlara kendi isimleriyle hitap etmeyi tercih ediyoruz. Ve kesinlikle eğer cik cik cik cak gibi takılar gelecekse peşinde, o zaman mutlaka cimli cığımlı, Ahmet nasıl dediğimizde Ahmetcik de iyi değil, Ahmetciğim de iyi. Hani sevgi ifade ediyorsak. Öbüründe acıma var, küçümseme var. Ve bir insana verilecek en büyük ceza ona acımak Emine Hanımcığım. Hep çeşitli programlarda söylüyoruz. Bu programda da tekrarlayalım. Kimseye acımak yok. Orada yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bizim onurumuz, gururumuz. Orada bizi temsil ediyorlar. Mesela ben kendimi temsil etmek için burada farklı konuşabilirim sizin radyonuza. Ama ben sağlık çalışanlarının temsilcisi olarak, çocuklarımızın avukatı olarak burada konuştuğum için çok daha farklı ve özenli oluyorum. Öyle olduğu için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kesinlikle ana dillerini konuşacaklar. Çok çok rica ediyoruz. Türkçe konuşmaya devam edilecek evde. Ama mutlaka yaşadıkları ülkenin dilini de öğrenecekler. Çünkü bir dili öğrenerek ancak o ülkenin kültürünü kavrayabiliriz.
3: Toplumda gittiğiniz zaman, herhangi bir alışveriş merkezine gittiğiniz zaman alışveriş yapacaksınız. Eğer o konuşulan dile hakim değilseniz, o zaman ne anlatmak istediğinizi, ne istediğinizi söyleyemezsiniz. Karşı tarafın da size ne anlattığını anlayamazsınız.
2: Şimdi
3: o yüzden kesinlikle yaşadığımız ülkenin dilini iyi bileceğiz. Başta bu kendimize olan öz saygımız.
2: Tabii.
3: Ve toplumda iletişimde sorunlarla karşılaşmamak adına kendimizi zor durumda bırakmamak ve anlaşılmamak, anlaşılmasını da kolaylaştırmak adına öncelikle gittiğimiz ülkenin dilini çok iyi bileceğiz. Ana dilimizi kesinlikle unutmayacağız. Çocuklarımıza da ana dilimizi öğreteceğiz, evet, ki çocuklarımız da kendi ülkelerine geldiklerinde sorun yaşamasın.
2: Tabii burada büyük annelerle, büyük babalarla buluşuyorlar. Onlarla iletişim kurmakta zorlanıyorlar aynı dili konuşamadıkları için. İletişim kuramıyor çünkü. Ondan sonra bir an önce arkadaşlarının yanına, kendi dilini anladığı yere dönmek istiyor. Şimdi bu alışveriş merkezi deyince bir arkadaşımın şöyle bir anısı vardı. Dilin ne kadar önemli olduğunun bir örneği daha. Arkadaşım Türkiye'de alışveriş yapıyor. Ve bir malzeme getiriyor alışveriş yaptığı yer. Beğenmiyor arkadaşım. Daha iyi kalite istiyorum diyor. Ondan sonra satıcı bey eşine dönüyor, diyor ki Arapça. Nasıl olsa anlamaz, içeriden başka bir tane daha getir diyor. Arkadaşım da çok güzel Arapça bilen biri. Diyor ki neden anlamayayım, çok iyi anlarım. Onun için sevgili anneler babalar, bir dilin beraberinde getirdiği o bir lisan bir insan kavramı çok derin. Örneğin yurt dışında bir insan iş arıyor. İş ararken kaç dil biliyorsun diye soruluyor şu anda. İngilizce biliyor musun diye soran yok. İngilizce bilmek zaten herkesin boynunun borcu gibi oldu. Ama diyelim ki yurt dışında yaşıyor, Türkçe biliyor olmak ona çok büyük artı puan getiriyor. Şimdi çok güzel bir, geçenlerde bir yazı okudum. Yüksek riskli meslekler diye. Mesela şoförlük artık yüksek riskli bir meslekmiş çünkü iş kaybı ihtimali varmış. Çünkü onun yerine robotlar konacakmış işte. Bir sürü şeyin yerine robot konacak. Bir sürü işin yerine, kasiyerin yerine robot konacak, şoförün yerine robot konacak. Ama sağlık çalışanlarının yerine robot konmayacak. Ama insani kaynaklarda, insanla iletişim kuran mesleklere robot konmayacak. Öyle olduğu için pek çok şeyin yerine yıllar içinde makineler alabilir ama birkaç dil bilen insanın yerini hiç kimse dolduramaz. Onun için sevgili anneler, babalar, çocuğumuza madem ki gelecek yatırımı yapmaya çalışıyoruz ve onların onurlu, ahlaklı bir şekilde yaşaması için uğraşıyoruz, ana dilimizle konuşacağız ama ikinci bir dilde ona şans vereceğiz. Ve bu çok basit bir şey, yani demin söylediğim hiçbir masrafı olmayan bir şey. Bebeğinizi emziriyorken bir çocuk şarkısı açın, hangi dilden istiyorsanız. 3,5 yaşın altında o dilden çeşitli şarkılar dinletebilirsiniz. Ve cep telefonundan pek çok aile zaten çocuklarına bir sürü etkinlik dinletiyor, uygulatıyor. Ama dedik ki 2 yaşına kadar seyretmek yok ama dinlemek var. 2 yaşından sonra hem seyredip hem dinleyebilirler. O da günde 20 dakika. Zaten günde 20 dakika bir bebek İkinci bir dili dinlese yeter. Eğer bizi dinleyen aileler yurt dışında yaşıyorlarsa ana dilimize konuşmaya devam edecekler ama yaşadıkları ülkenin dilini de çocuklarına öğretecekler. O zaman Türklüğümüz kaybolmaz, hiç merak etmeyin, aksine pekişir. Çünkü bizimle ilgili insanların ne düşündüklerini, ne hissettiklerini gene onların dilinden ve onların konuşmalarından anlayabiliriz. Gene onların kültürüyle öğrenebiliriz bizimle ilgili duygu ve düşüncelerini. Ondan sonra da bir başka dili daha öğretmek için çabalar başlayacak ve bu konuda eminim ki her şey çok daha güzel olacak. Çünkü dünya çok küçük, çocuklarımız dünya vatandaşı ve birbirleriyle iletişim kurmanın en güzel yolu, ne demiş atalarımız, insanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Hem de bir lisan bir insan demişler. Gerçekten de araştırmalar gösteriyor ki birden çok dil bilen kişilerin iş bulma imkanı çok yüksek. Ve aynı işi yapanlara göre maaşları da çok daha yüksek. Onun için çocuğumuza gelecek vaat etmek istiyorsak, kendisini güvende hissetmesini istiyorsak, tıpkı arabalarda emniyet kemeri kullandığımız, araba koltuğuna çocuğumuzu oturttuğumuz gibi, mutlaka arabada da yabancı dil dinlemesini destekleyeceğiz. Beni çok etkileyen bir şey oldu. Geçen bir televizyon programında Sayın Korhan Abay bir film beğenmiş, senaryosunu çok beğenmiş. Orada da bir rolü çok sevmiş. O rolü demişler İsveççe bilen birinin oynaması gerekiyor. İsveçli bir yapımcının çekeceği bir filmmiş. Öğrenirim demiş ve oturmuş ve şeyden, bilgisayardan İsveççe öğrenerek o rolü oynamış. Almış. Evet, almış. Gene bizim rahmetli Doğramacı hocamız, nur içinde yatsın. Doğramacı hoca bir kongre açılışı yapmıştı. Ve o kongrenin açılışında Türkçe yaptı tabii ki, ana dilimiz olarak Türkçe ile başladı hoş geldiniz konuşmasına. İngilizce tekrarladı, Fransızca tekrarladı ve Arapça tekrarladı. İnsanlar üzerinde, katılımcılar üzerinde çok hoş bir etki yaratmıştı. Hiç unutamam o anımızı da.
3: Biraz önce söyledik ya hocam, bir lisan bir insan, iki lisan iki insan, üç lisan üç insan. Yani benim çevremde tanıdığım 7 dil bilen arkadaşım var.
2: Tabii, tabii.
3: İlk 3 dili ana dili gibi konuşan, hı-hı, geri kalan 4 dili tabii anlayabilecek, yazabilecek tabii kapasitede konuşan
2: tabii
3: insanlar var.
2: Şimdi bu
3: öğrenizde öğrenilebiliyor bu dil. Çok rahatlıkla öğreniliyor. Birisini çok iyi bildiğiniz zaman, hı-hı, ana dilinizi çok iyi bilirseniz yabancı dili çok iyi öğrenebilirsiniz. Bir tane yabancı dili öğrenen de ikinci ve üçüncü, dördüncü yabancı dilleri çok daha kolay öğrenir.
2: Tabii tabii. Bunu iyi yapan aileler mesela şöyle bir geri dönüş alıyorlar. O çocuklarımız okula başladığında siz yurt dışında mı bulundunuz? Ne kadar güzel aksansız konuşuyor çocuğunuz diyorlar. Tam tıpkı o ülkenin mesela İngilizce, İngiliz İngilizcesiyle konuşuyor İngilizce gibi. Mesela bir de işte ailelerin şu anda hani biz çocuklarımıza nasıl iletişim kuracağız der gibi sesleri geliyor kulağıma. Doğramacı Hoca örneğini verdim demin. Doğramacı Hocamız 60 yaşında öğrendi Fransızcayı, biz biliyoruz. 60 yaşında Fransızca öğrenmişti. Gene bizim tabii ki gene bizim çok sevdiğimiz ve saydığımız bir büyüğümüzün oğlu İsveçli bir hanımla evlendi. Hanımefendi İsveç'e gittiğinde geliniyle oğlunu ziyarete, gelinin ailesiyle iletişim kurmak için İsveç kursu, Çek kursa gitti. Ve 60 yaşındaydı bu kursa katıldığında ve birincilikle mezun oldu.
3: Maşallah.
2: Evet, evet. Nurlarda yatsın, şu anda sevgi ve saygıyla anıyorum ama çok büyük bir örnek olmuş. Yani insan 60 yaşında dil öğrenebiliyor demek ki. Onun için sevgili büyükler, çocuklarımıza ağaç yaşken eğilir. Ne kadar erken öğrenirlerse o kadar güzel ve çabuk öğrenirler. Ve o ülkenin dilini, o ülkenin ağzıyla konuşurlar. Aksansız olarak. Ve onun kültürünü öğrenirler. Daha da güzeli. Çünkü büyük bir zenginliğe kavuşuyor o ülkenin kültürünü öğrenerek. Ve kendilerine ilerisi için dünya vatandaşı olma şansını vermiş oluruz bu küçük uygulamayla.
1: Evet sevgili hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızı da yine bir çocuk şarkısıyla noktalayalım istiyorum. Ne dersiniz?
2: Dil bayramımız kutlu ve mutlu olsun inşallah.
1: Diyoruz. En güzel o zaman günler. ABC şarkısı var. Olur, çocuk şarkısı güzel. Onu dinleyerek veda edelim. Sevgili dinleyenler, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızda program konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak'tı. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar ve uzman konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.

Sağlıklı bebekler için el ele.

Sayın dinleyiciler, bugün 20 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 27, Bilecik 25, Bursa 26, Çanakkale 28 derece. Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli 29, Kocaeli 26 derece. Sakarya ve Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 27, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 34, Antalya 32, Burdur 29, Hatay 31 derece. Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Aksaray 27, Ankara 24, Çankırı 27, Eskişehir 26 derece. Karaman ve Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 26 derece. Konya ve Niğde 25, Nevşehir 24, Sivas 26, Yozgat 22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Bartın 26, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 23, Çorum 26 derece. Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 24, Rize 25 derece. Tokat ve Trabzon 25, Samsun ve Sinop 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 30, Bitlis 24 derece. Elazığ 30, Erzincan 26, Erzurum 23, Hakkari 28 derece. Iğdır 29, Kars 22, Malatya 28, Muş 28 derece. Tunceli 31, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35, Kilis 33, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Eylül Pazar. Bugün Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti. Erdoğan'ın zirvenin ilk gününde 22 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlara ilişkin olması öngörülüyor. Erdoğan'ın özellikle Gazze'deki duruma dikkat çekmesi, üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi bekleniyor. Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşecek olan Erdoğan'ın 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2018'de Abdülhamit Terki'nin ölümüyle Osmaniye'nin Düzce ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Hedef Holding Anonim Şirketi ve Buls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yönetici ve yetkilileri hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan yeni bir inceleme talep etti. Söz konusu yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının başsavcılığa gönderilmesi istendi. Mali inceleme 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını duyurdu. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi TURASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı tren setinin test süreçlerinin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz açıklaması yaptı. Seri üretimin Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla birlikte yeni tesiste devam edeceğini belirten Uraloğlu, 18 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında %90 seviyesine geldik. Fabrikamızı tamamladığımızda milli hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçlerini tek çatı altında gerçekleştireceğiz. Yeni fabrikamızla ayda bir tane hızlı tren üretimine kapasitesine sahip olacağız ifadelerini kullandı. Filistin topraklarını gasp eden yaklaşık 100 İsrailli işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik İsrailliler Aksa'nın avlularında Talmudik ayinler ve dualar yaptı. Açıklamada söz konusu baskınların Yahudilerin önemli dini günlerinden biri olan Yom Kippur yani kefaret günü öncesinde yapıldığı belirtildi. Ve spor, UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol takımı yarın Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlı takıma davet edilen oyuncular yarın saat 12'den itibaren Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Kamplar kamp ve eğitim tesislerinde bir araya gelecek. Ay Yıldızlar ilk çalışmasında aynı gün saat 18'de gerçekleştirecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak. Amirli takım teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroya Beşiktaşlı İlhan Fakalı, Fenerbahçeli Bartu Elmas, Konyasporlu Adil Demirbağ ve Trabzonsporlu Melih Kabasakal ilk kez davet edildi. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü bu akşam sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kobani Stadı'nda saat 17'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yine Göl-Bozüyük yolunun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerin yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun'un kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 22 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Muş, Van ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Antalya, Isparta çevreleriyle Balıkesir ve Bilecik'in kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimleri, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 23 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri hariç Ege, Akdeniz, Sivas hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Gaziantep, Kilis, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'le Kütahya, Eskişehir ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı ise salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Yurt genelinde mevsim

normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin, Yenişehir 30, Antalya, Alanya 30, Mersin, Anamur 29, Muğla, Fethiye 28, Antalya, Finike 28, Antalya, Kaş 28, Hatay, İskenderun 28, İzmir, Konak 26, Muğla, Datça 25, Van, Gevaş, Akdamar 25, Muğla, Bodrum 25, Artvin, Hopa 25, Rize 25, İzmir 25, İzmir, Dikili 24, Samsun, Atakum 24, Balıkesir, Ayvalık 24, Aydın, Kuşadası 24, Çanakkale 24, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos 23, Trabzon, Ortahisar 23, Giresun 23, Tekirdağ, Süleymanpaşa 23, Sinop 23, Bartın, Güney, Mendrek 23, Bitlis, Adil Cevaz 22, Bitlis, Tatvan 22, Düzce, Akçakoca 22, Ordu, Altınordu 21, Van, Tuşba 21, Kastamonu, Cide 21 ve Kastamonu, İnebolu 17 derece olarak ölçülmüştür. Sayın dinleyiciler, yurt genelindeki ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. Yediden 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
2: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
5: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Meteorolojinin Sesi.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bugün 20 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 27, Bilecik 25, Bursa 26, Çanakkale 28 derece. Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli 29, Kocaeli 26 derece. Sakarya ve Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 27, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 34, Antalya 32, Burdur 29, Hatay 31 derece. Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Aksaray 27, Ankara 24, Çankırı 27, Eskişehir 26 derece. Karaman ve Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 26 derece. Konya ve Niğde 25, Nevşehir 24, Sivas 26, Yozgat 22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Bartın 26, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 23, Çorum 26 derece. Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 24, Rize 25 derece. Tokat ve Trabzon 25, Samsun ve Sinop 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 30, Bitlis 24 derece. Elazığ 30, Erzincan 26, Erzurum 23, Hakkari 28 derece. Iğdır 29, Kars 22, Malatya 28, Muş 28 derece. Tunceli 31, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35, Kilis 33, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Eylül Pazar. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İnada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, fırtınamsı rüzgar görülecek. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgarda kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti. Erdoğan'ın zirvenin ilk gününde 22 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlara ilişkin olması öngörülüyor. Erdoğan'ın özellikle Gazze'deki duruma dikkat çekmesi, üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi bekleniyor. Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşecek olan Erdoğan'ın 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2018'de Abdülhamit Terki'nin ölümüyle Osmaniye'nin Düzici ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Hedef Holding Anonim Şirketi ve Buls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yönetici ve yetkilileri hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan yeni bir inceleme talep etti. Söz konusu yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının başsavcılığa gönderilmesi istendi. Mali inceleme 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını duyurdu. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi TuraSaç tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı tren setinin test süreçlerinin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz açıklaması yaptı. Seri üretimin Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla birlikte yeni tesiste devam edeceğini belirten Uraloğlu, 18 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında %90 seviyesine geldik. Fabrikamızı tamamladığımızda milli hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçlerini tek çatı altında gerçekleştireceğiz. Yeni fabrikamızla ayda bir tane hızlı tren üretimine kapasitesine sahip olacağız ifadelerini kullandı. Filistin topraklarını gasp eden yaklaşık 100 İsrailli işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik İsrailliler Aksa'nın avlularında Talmudik ayinler ve dualar yaptı. Açıklamada söz konusu baskınların Yahudilerin önemli dini günlerinden biri olan Yom Kippur yani kefaret günü öncesinde yapıldığı belirtildi. Ve spor, UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol takımı yarın Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlı takıma davet edilen oyuncular yarın saat 12'den itibaren Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bir araya gelecek. Ay Yıldızlar ilk çalışmasında aynı gün saat 18'de gerçekleştirecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroya Beşiktaşlı İlham Fakalı, Fenerbahçeli Bartu Elmas, Konyasporlu Adil Demirbağ ve Trabzonsporlu Melih Kabasakal ilk kez davet edildi. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kobani Stadı'nda saat 17'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yine Göl-Bozüyük yolunun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerin yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik. Her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
5: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Atina az bulutlu 23, Belgrad az bulutlu 19, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Helsinki parça bulutlu 9, Kiev az bulutlu 13, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Madrid az bulutlu 15, Moskova parça bulutlu 12, Paris az bulutlu 13, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Roma az bulutlu 19, Saraybosna parça bulutlu 12, Sofya az bulutlu 16, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Varşova parça bulutlu 11, Viyana parça bulutlu 14 ve Zürih parça bulutlu 11 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu 19, Astana az bulutlu 7, Bağdat az bulutlu 28, Bakü az bulutlu 21, Bişkek az bulutlu 13, Duşanbe az bulutlu 20, Kabil az bulutlu 14, Kerkük az bulutlu 24, Kuveyt açık 30, Medine açık 29, Mekke açık 29, Riyad açık 25, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Tokyo sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Montreal parça bulutlu 8, New York sağanak yağışlı 16, Sydney az bulutlu 16 ve Washington sağanak yağışlı 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 15 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Gümülcine az bulutlu 18, Kırcaali az bulutlu 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Komrat az bulutlu 14, Köstence az bulutlu 16, Münih parça bulutlu 10, Podgorica parça bulutlu 19, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Şumno az bulutlu 14, Taraklia az bulutlu 15, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimovasa parça bulutlu 20, Girne parça bulutlu 23, Lefkoşa parça bulutlu 19 ve Güzelyurt parça bulutlu 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
2: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim.

Sayın dinleyiciler, son 24 saatte gerçekleşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Samandağ 83, Artvin Hopa 60, Rize Andon 45, Trabzon Dernek Pazarı 19, Ardahan 18, Giresun Eynesil Ören Beldesi 13, Erzurum Narman 9, Gümüşhane Torul Zigana Kayak Merkezi 8, Kars Susuz 8, Erzincan Ergan Kayak Merkezi 7, Balıkesir Susurluk 5, Bingöl Yayladere 5, Konya Akören 3, Bayburt Aydıntepe Kavlatan Köyü 3, Tunceli Hozat 2, Kahramanmaraş Çağlayan Cerit 2, Tokat Pazar Ballıca Köyü 2, Mersin Toroslar Gözne 1, Ağlı Cuma Çay Beldesi 1, Karaman Ayrancı Berendi Köyü 1, Bolu Dağı 1, Muş Korkut 1, Iğdır 1, Kilis Polateli 1, Samsun Terme Kozluk Beldesi 1, Van İpek Yolu Ortanca Köyü 1 ve Ordu Gürgentepe 1 kilogram olarak ölçülmüştür. Sayın dinleyiciler, son 24 saatte gerçekleşen toplam yağış miktarını aktardık.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Son 3 ayda Alo 181 Çağrı Merkezimizde yaptığımız eğitim çalışmalarıyla 10 bin çocuğumuza çevre bilinci aşıladık. Atalarımızın mirası, çocuklarımızın emaneti olan çevreyi koruyoruz. Çocuklarımız değerli. Onlara çevre bilincini aşılıyoruz. Alo 181, Çevre Şehircilik Bakanlığı hizmet hattı.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Sayın dinleyiciler, bugün 20 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 27, Bilecik 25, Bursa 26, Çanakkale 28 derece. Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli 29, Kocaeli 26 derece. Sakarya ve Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 27, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 34, Antalya 32, Burdur 29, Hatay 31 derece. Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Aksaray 27, Ankara 24, Çankırı 27, Eskişehir 26 derece. Karaman ve Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 26 derece. Konya ve Niğde 25, Nevşehir 24, Sivas 26, Yozgat 22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Bartın 26, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 23, Çorum 26 derece. Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 24, Rize 25 derece. Tokat ve Trabzon 25, Samsun ve Sinop 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 30, Bitlis 24 derece. Elazığ 30, Erzincan 26, Erzurum 23, Hakkari 28 derece. Iğdır 29, Kars 22, Malatya 28, Muş 28 derece. Tunceli 31, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35, Kilis 33, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Eylül Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerine kadar 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren genelinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 23 Eylül Çarşamba günü Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kısa süreli yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeklerinin de desteğiyle Gönduren Köyü İncedere Yaylası bölgesindeki arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler henüz kayıp bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı. Öte yandan bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor. Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek, tekne işgallerinden kurtarılıp temizlenerek halka sunuldu. Göcek Halk Plajı ile birlikte son 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Göcek'te halk plajı olarak vatandaşın kullanımına sunulan sahilden görüntüler paylaştı ve mesajında "Çocuklarımız denizde buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye Göcek Halk Plajımız tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla herkes için" ifadelerine yer verdi. İstanbul Havalimanı Eurocontrol'ün 17 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre 7-13 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 829 kalkışla küresel ölçekte 5. sırada yer aldı. Günlük ortalama 1643 uçuşla da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı günlük 1413 uçuşla Amsterdam, 1407 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti. Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrupa'daki liderliğini sürdüren İstanbul Havalimanı'nın yalnızca Türkiye'nin değil, küresel havacılığın önemli aktarma merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Türk savunma sinema ve tiyatrosunun usta oyuncularından Gülsen Tuncer İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kanser tedavisi gören ve 17 Eylül'de 81 yaşında vefat eden Tuncer için Şişli Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Tuncer'in naaşı Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, füze ve insansız hava araçları kullanılarak Rusya'nın Moskova ve Voronej bölgelerindeki petrol ve işletme tesislerine saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu saldırılarda Flamingo seyir füzesi, Pelikan balistik füzesi ve farklı tipte insansız hava araçlarının kullanıldığını" belirtti. Enerji ve gıda tesislerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini savunan Zelenski, Moskova, diğer bölgelerin pahasına kademeli hava savunma çemberleri kurmamalı, acımasız savaşı sona erdirmeli ve barışı seçmelidir şeklinde açıklamada bulundu. Ve spor, Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7 ila 15. kilometrelerinde üst yapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım koluyla Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatılarak Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımı servis yolundan kontrol sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Söğüt, Kızılcadağ, Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen havada çalışın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gecede çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın, çiftçi.

0: geçeceğiz.
1: Allah razı olsun meteorite bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

en havalı radyo meteorolojinin sesinden merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden haber var. Programımız başladı. Saatlerimiz 16.17 gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler 18'i gösterene dek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bölgelerimizden son hava tahminlerini alacağız. Programımızda mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir akşam diliyoruz. Yayın akışımızdan bahsedelim. Programımızın birinci bölümünde 17 haberlerine kadar ele Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bölgelerimize bağlanarak son hava tahminlerini alacağız. İkinci bölümde ise Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüklerimizden, Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızdan bölgeleri için son değerlendirmeleri alacağız. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşacağız. İlk bağlantımızın ardından, Elazığ bağlantımızın ardından her programımızda olduğu gibi ikinci bölümde İstanbullu, Ankaralı dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu paylaşacağız. Tarihte bugün

0: saatinden sonra Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarların ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli eseceği beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 16-31, Malatya 16-30, Tunceli 15-31, Bingöl 15-29, Adıyaman 21-33 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu yöndedir. Size ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de Kadir Bey. İyi günler efendim. Son değerlendirmeleri Elazığ ve çevresi için aldık. Tarihin tozlu sayfalarına gidelim. Bakalım hangi önemli olaylar yaşanmış. Bugün 20 Eylül 2026 tarihte bugün 622'de Peygamber Hazreti Muhammed ile Ebu Bekir Medine'ye hicret etti. 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü kuşattı. 1519'da Portekizli Kaşif Ferdinand Magellan 270 kişi ve 5 gemiyle İspanya'dan yola çıktı. 1633'te İtalyan astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi Galileo Galilei dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylediği için Roma Engizisyon Mahkemesi'nde yargılandı. 1922'de Fransız ve İtalyan kuvvetleri Çanakkale'den çekildi. 1928'de İtalya Krallığı'nda Yüksek Faşist Konsey en yüksek yasama organı oldu. 1933'te Başbakan İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın Sofya'yı ziyaretinde 6 Mart 1929 tarihli Bulgaristan-Türkiye Tarafsızlık Antlaşması'nın süresi uzatıldı. 1937'de Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Atatürk'ün de isteğiyle Türkiye'nin ilk resim ve heykel müzesi açıldı. 1942'de Ukrayna'nın Letichiv kentinde Alman SS birlikleri 2 gün içinde yaklaşık 3000 Yahudi'yi öldürdü. 1946'da basın yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1951'de Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi. 1974'te Honduras'ta meydana gelen kasırgada 10 bin kişi yaşamını yitirdi. 1977'de Kuzey Vietnam Birleşmiş Milletler'e kabul edildi. 1980'de emekli amiral Bülent Ulus'u başbakanlığa atandı. 1981'de İran 149 solcu militanı idam ettiğini açıkladı. 1984'te Beyrut'ta Amerika Birleşik Devletleri elçiliğine patlayıcı yüklü kamyonla intihar saldırısı düzenlendi. 22 kişi yaşamını yitirdi. 1985'te Türk Halk Müziği sanatçısı Ruhi Su vefat etti. 1988'de Naim Süleymanoğlu Seul Olimpiyat Oyunları'nda halter dalında 6 dünya rekoru kırdı. 1990'da Güney Osetya, Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan etti. 1992'de gazeteci ve yazar İlhami Soysal, yine 1992'de gazeteci, yazar ve şair Musa Anter vefat etti. 1994'te Bakü'de petrol anlaşması imzalandı. İngiliz BP, Amerikan Amoco'yla Pennzoil, Rus Lukoil ve Türk ki petrolleri anonim ortaklığı bir konsorsiyum oluşturdu. 1995'te Deniz Baykal, Necdet Menzir'in görevden alınma isteğini reddeden Başbakan Tansu Çiller'le yürüttüğü DHP-CHP koalisyon hükümetini kurdu. Tansu Çiller, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e verdi. 2002'de İsrail askerleri Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat'ın karargahındaki 3 binayı havaya uçurdu. 2008'de milli tenisçi Nazmi Bari, 2013'te eski milli futbolcu, teknik direktör ve yönetici Ercan Aktun'a, 2014'te halk ozanı ve devlet sanatçısı Şeref Taşlıova, 2018'de tiyatro ve seslendirme sanatçısı Oytun Şanal vefat etti. Ve son olarak 2019'da çoğunluktan oluşan yaklaşık 4 milyon kişi iklim değişikliğine karşı mücadele etmek için dünya genelinde gösteriyi sürdürdü. İsveçli 16 yaşındaki Greta Thunberg New York'ta gösteriye liderlik etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık sizlerle sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programımızın ilk şarkısında Meltem Cumbul'u dinliyoruz. Seninleyim.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz. Atmosferden haber var programımızda. Sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Van ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere Van Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanımız Sayın Gamze Deniz'den alacağız bilgileri. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz.
1: Tabii ki bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van gününde ise batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Bitlis 11, Van 10, Muş 15 ve Hakkari'de 14 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz ekip arkadaşlarınızla birlikte. İyi akşamlar. Van ve çevresi için son tahminlerden sonra son değerlendirmeleri almak üzere Samsun'a gidelim. Uzmanlarımızdan Sayın Fadime Bayalan'dan alacağız değerlendirmeleri. Efendim merhaba. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Nurşen Hanım. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden.
2: Hemen aktarıyorum. Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra Samsun, Sinop, Ordu iç kesimleri ile Çorum, Amasya, Tokat ve Kastamonu'nun kuzey kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Son olarak bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük ve yarın günün en sık hava sıcaklığı ise şöyle olacak: Samsun 18-25, Sinop 18-26, Çorum 11-25, Kastamonu 12-24, Ordu 17-24, Tokat 13-28 ve Amasya 14-28 derece olarak tahmin ediliyor. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu yönde efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Fadime Hanım. İyi günler, iyi akşamlar. Son tahminleri Samsun ve çevresi için almış olduk. Evdeki saatten dinliyoruz bir şarkı. Uzunlar.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda son hava tahminlerini İstanbul ve çevresi için alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Gizem Demirtürk bizlerle. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Ruşen Hanım.
0: Son değerlendirmeler neler aktarırsanız seviniriz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, az bulutlu. Yarın Kocaeli ile İstanbul'un kesimlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini bekliyoruz. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli 30-50 km saat olarak eseceğini tahmin ediyoruz. Bugün için beklenen en düşük, yarın için beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 18-26, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-27, Edirne 15-31, Tekirdağ 17-25, Kırklareli 13-30, Yalova 17-25 derece olacağını bekliyoruz. Denizlerde fırtına beklemiyoruz. Batı Karadeniz hava durumu parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüşü iyi, yağış anında orta. Marmara Deniz hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yarım ila 1,5 metre, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar dileriz.
0: Sağolunuz efendim, iyi akşamlar. Uzmanlarımızdan Sayın Gizem Demirtürk'ten aldık son hava tahminlerini İstanbul ve çevresi için. Taner söylüyor şimdi, bana varacaksın.

0: Taner söyledi. Bana varacaksın. Konya'ya uzanıyoruz. Son hava tahminlerini almak için uzmanlarımızdan Sayın Yıldıray Saka bilgileri bizlerle paylaşacak. İyi akşamlar efendim.
1: Anlıyoruz.
0: Ray Karaman ve Niğde için sözü size bırakalım.
1: Tabii ki bölgesel tahmin ve erkan uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı, yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneybatı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli geçeceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 14'e 26, Karaman'da 12'ye 24, Aksaray'da 13'e 27, Niğde'de ise 12'ye 26 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktarabileceklerim bu kadar. Size ve tüm dinleyenlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Yıldıray Bey. İyi akşamlar. Son tahminleri Konya ve çevresi için aldık. Madrigal söyleyecek Rüzgar Gülü.

0: sevgili dinleyenlerimiz, bölgelerimizden son hava tahminlerini alıyoruz. Atmosferden haber var programımızda. Sırada Eskişehir ve çevresi var. Bilgileri uzmanımız Sayın Suat Yıldırım aktaracak. İyi akşamlar efendim.
1: Merhabalar Nurşan Hanım.
0: Merhaba. Son tahminler neler? Söz sizde.
1: Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın sabah ilk saatlerde iç kesimlerde yer yer pus saat sesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 12-26, Bursa'da 13-27, Kütahya'da 11-26, Bilecik'te ise 14-25 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeler aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Suat Bey. İyi akşamlar efendim. Sevgili dinleyenlerimiz, Eskişehir ve çevresi için uzmanlarımızdan Sayın Suat Yıldırım'dan aldık son hava tahminlerini. Ben ölmeden önce diyor şarkısında Fatih Erdemci.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızın birinci bölümünün son bağlantısında Kayseri ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Fatih Mehmet Özkan hattımızda. Efendim, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Son değerlendirmeleri paylaşmanızı rica ediyoruz Kayseri ve çevresi için.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge yerinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredeceğini görüyor. Rüzgar kuvvetli yönlerden hastalıkla orta kuvvetli etkiye bekleniyor. Bölgemizde ikilerin havadığı ve sıcaklık beklentilerimiz Kayseri parçalı az bulutlu 11-26, Kırşehir parçalı az bulutlu 13-26, Nevşehir parçalı ve az bulutlu 13-24, Sivas parçalı ve az bulutlu 9-26, Yozgat parçalı ve az bulutlu 11-24. Tahminlerimiz kadar iyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size, ekip arkadaşlarınızla birlikte Fatih Bey. İyi akşamlar efendim. Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için son değerlendirmeleri aldık ve bu bağlantıyla birlikte programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine bağlantılarımızla, dinleyeceğimiz şarkılarla Atmosferden Haber Var programımız devam edecek.

sayın dinleyiciler. Bugün 20 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 27, Bilecik 25, Bursa 26, Çanakkale 28 derece. Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli 29, Kocaeli 26 derece. Sakarya ve Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 27, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 34, Antalya 32, Burdur 29, Hatay 31 derece. Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Aksaray 27, Ankara 24, Çankırı 27, Eskişehir 26 derece. Karaman ve Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 26 derece. Konya ve Niğde 25, Nevşehir 24, Sivas 26, Yozgat 22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Bartın 26, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 23, Çorum 26 derece. Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 24, Rize 25 derece. Tokat ve Trabzon 25, Samsun ve Sinop 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 30, Bitlis 24 derece. Elazığ 30, Erzincan 26, Erzurum 23, Hakkari 28 derece. Iğdır 29, Kars 22, Malatya 28, Muş 28 derece. Tunceli 31, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35, Kilis 33, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu salmak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Şanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeklerinin de desteğiyle Gönduren Köyü İncedere Yaylası bölgesindeki arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler henüz kayıp bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı. Öte yandan bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor. Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek, tekne işgallerinden kurtarılıp temizlenerek halka sunuldu. Göcek Halk Plajı ile birlikte son 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Göcek'te halk plajı olarak vatandaşın kullanımına sunulan sahilden görüntüler paylaştı ve mesajında "Çocuklarımız denizde buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin" diye Göcek Halk Plajımız tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla herkes için ifadelerine yer verdi. İstanbul Havalimanı Eurocontrol'ün 17 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre 7-13 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 829 kalkışla küresel ölçekte 5. sırada yer aldı. Günlük ortalama 1643 uçuşla da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı günlük 1413 uçuşla Amsterdam, 1407 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti. Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrupa'daki liderliğini sürdüren İstanbul Havalimanı'nın yalnızca Türkiye'nin değil, küresel havacılığın önemli aktarma merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncularından Gülsen Tuncer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kanser tedavisi gören ve 17 Eylül'de 81 yaşında vefat eden Tuncer için Şişli Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Tuncer'in naaşı Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, füze ve insansız hava araçları kullanılarak Rusya'nın Moskova ve Voronej bölgelerindeki petrol ve işletme tesislerine saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bu saldırılarda Flamingo seyir füzesi, Pelikan balistik füzesi ve farklı tipte insansız hava araçlarının kullanıldığını belirtti. Enerji ve gıda tesislerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini savunan Zelenski, Moskova, diğer bölgelerin pahasına kademeli hava savunma çemberleri kurmamalı, acımasız savaşı sona erdirmeli ve barışı seçmelidir şeklinde açıklamada bulundu. Ve spor, Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7 ila 15. kilometrelerinde üst yapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım koluyla Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatılarak Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımı servis yolundan kontrol sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Söğüt, Kızılcadağ, Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden haber var programımızda. Sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Saat başı haberlerinin ardından programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde de yine bölgelerimizden hava tahminlerini almaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir akşam diliyoruz. Bu saat diliminde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum bölgelerimizden son hava tahminlerini alacağız. Ayrıca İstanbullu ve Ankaralı dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu da paylaşacağız. Bağlantımız Adana ve çevresi için hazır. Uzmanımız Sayın Ferhat Kuloğlu'na kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeler neler? Aktarırsanız bizlere seviniriz.
1: Hemen aktarıyorum. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu. Mersin'in kuzey ve doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlayan hava durumları ve en düşük en yüksek sıcaklıklar şöyle. Adana parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 23, en yüksek 33 derece. Mersin parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 24, en yüksek 32 derece. Kahramanmaraş parçalı ve az bulutlu, en düşük 20, en yüksek 33 derece. Osmaniye parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 21, en yüksek 32 derece. Gaziantep az bulutlu, en düşük 18, en yüksek 30 derece. Kilis az bulutlu, en düşük 20, en yüksek 32 derece. Ve son olarak Hatay parçalı ve az bulutlu, en düşük 21, en yüksek 30 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Ferhat Bey.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum Nurşen.
0: Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Adana ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Ozan Orhon'dan dinleyelim. Oldu mu şimdi?

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda İstanbul'a gittik. Bakalım şu dakikalarda trafikte durum nasıl İstanbul'da, sizler için paylaşalım. İstanbul'da şu dakikalarda yoğunluk görünüyor. Köprülerde yoğunluk var. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğunken Avrupa'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı. Haliç Köprüsü'nde ise Halıcıoğlu yönünde trafik yoğun. Hayvansaray yönünde ise yoğunluk görünmüyor. TEM'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerine kadar yolculuk süresi yaklaşık 50 dakika. Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Eminönü'nden Dere Boyu'na kadar 40 dakikada gidilebiliyor. E5'te yoğunluk var. Perpa'dan Balmucu katılımına kadar olan bölüm 45 dakikada kat ediliyor. 5 kilometrelik mesafe saatte 7-8 kilometre hızla gidilebiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Barbaros Buları, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Kennedy Caddesi Sahil Yolu, Abbasağ'dan Gülhane'ye kadar 35 dakikada gidiliyor. E5'te Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar yarım saatte gidilebiliyor. D100 Karayolu Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na, Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu Libadiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar, Yabadut Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Mürsel Paşa Caddesi, Kadir Has Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde yoğunluk var. Feshane'den Yeni Cami'ye kadar 25 dakikada gidilebiliyor. İstanbul'da D100 Karayolu'nda TÜYAP'tan Haramidere Kavşağı'na kadar 20 dakika görünüyor yolculuk süresi. Bağdat Caddesi'nde Bostancı'dan Göztepe'ye kadar, İnkişaf Caddesi, Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Acıbadem Caddesi'nden Göztepe'ye kadar 15 dakikada gidilebiliyor. TEM'de Bahçeşehir'den Avrupa Konutları'na kadar, Kennedy Caddesi Sahil Yolu, Koca Mustafa Paşa'dan Sultanahmet'e kadar 10 dakikada gidilebiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Yine TEM'de Ümraniye Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar da yaklaşık 15 dakika yolculuk süresi. Trafikte seyir halinde olan ya da trafiğe çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimize iyi seyirler, kolaylıklar diliyoruz. Başkentimize dönelim, bakalım Ankara ve çevresi için son hava tahminleri neler? Sorumuzun cevabını uzmanlarımızdan Sayın Ali Dokuyucu'dan alacağız. Efendim merhaba, öncelikle hoş geldiniz yerimize.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Bölgemiz için söz sizde Ali Bey.
1: Bölge genelinin parçalı, zamanla çok bulutlu. Yarın pazartesi günü öğle

0: saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir. Ankara 14-27, Çankırı 12-28, Kırıkkale 14-26, Bolu 13-23, Zonguldak 15-23, Düzce 16-25, Bartın 14-28, Karabük 12-26 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda efendim. İyi akşamlar. Ankara ve çevresi için son tahminleri almış olduk. Güncel Gürsel Artıktay söylüyor şimdi Deli.

0: Günaydın Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Evet, bağlantılarımız sürüyor. İzmir ve çevresi için son tahminleri alacağız. Uzmanımız Sayın Mehmet Sur bizlerle. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son tahminleri rica ediyoruz bölgemiz için.
1: Bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvetli esecek. İzmir'e bakacak olursak 18 derece 30 derece, Çanakkale 17 derece 30 derece, Manisa 17 derece 32 derece, Aydın 19 derece 35 derece, Balıkesir 13 derece 28 derece olacak. Denizlerde hava da aynı şekilde parçalı bulutlu. Güney Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar bekliyoruz. Çanakkale, Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 bofor, yer yer 6 bofor kuvvetinde. Çeşme, Bodrum arasında ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 5 ila 7 bofor kuvvetinde rüzgar beklentimiz var. Bölgemize ilişkin aktaracaklarımız bu şekilde Nurşan'ım.
0: Teşekkür ediyoruz sizlere. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda efendim.
1: Biz teşekkür eder, iyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olun, iyi akşamlar. Uzmanlarımızdan Sayın Mehmet Sur paylaştı İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini. Gülhan söylüyor, sabah oldu.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda Antalya ve çevresi için son değerlendirmeleri alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Özlem Çiçek'e kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için son tahminleri bizlerle paylaşırsanız seviniriz.
1: Hemen aktarıyorum. Bölgemizde yarın akşama kadar hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzeyli, öğle saatleri güneyli yönlerden yer yer hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Merkezlerimize beklediğimiz bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Antalya gece 23, gündüz yani yarın gün içinde 31 derece bekleniyor. Muğla gece 17, gündüz 30. Isparta gece 15, gündüz 29. Burdur gece 16, gündüz 29 derece. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden 2 ila 4, Bodrum açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde. Öğle saatleri Antalya Körfezi güney yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Bodrum açıkları 2,5 metre civarında. Hava parçalı, az bulutlu, görüşün iyi olması bekleniyor. Aktaracaklarımız bunlar efendim. İyi akşamlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Özlem Hanım. İyi akşamlar. Antalya ve çevresi için aldık son tahminleri. Damla Durakçay radyolarınızda olacak bir şarkıyla tam zamanında.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda 11. bölgemiz olan Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Beyza Çolak Öztürk'ten alacağız son hava tahminlerini bu bölge için. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar.
0: Son değerlendirmeler neler, dinleyenlerimize aktarırsanız seviniriz.
1: Tabii, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bu akşam havanın parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması beklenirken rüzgarların güney yönlerden zamanla kuzey yönlerden orta kuvvet esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenilen günün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 24'e 18, Artvin 25'e 14, Giresun 24'e 17, Gümüşhane 26'ya 11, Rize 25'e 18 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, rüzgarın batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusu güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Beyza Hanım.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, iyi akşamlar. Trabzon ve çevresi için son tahminleri uzmanımız Sayın Beyza Çolak Öztürk aktardı. Boran söyleyecek, nerelere gittin?

0: Boran söyledi, nerelere gittin? Bizler de Iğdır'a gittik. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerini alacağız uzmanlarımızdan. Sayın Eda Beyaz hattımızda. Efendim iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Nurşan Hanım.
0: Son değerlendirmeleri rica ediyoruz. Aktarırsanız seviniriz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kars ve çevrelerinin aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın Iğdır ve Ardı güneybatılı, Kars ve kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 16, en yüksek 29 derece, Kars en düşük 8, en yüksek 25 derece, Ağrı en düşük 10, en yüksek 28 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Nurşan Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Eda Hanım. İyi çalışmalar diliyoruz size ekip arkadaşlarınızla birlikte.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. İyi akşamlar. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerini aldık. 16. bölgemizdi Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz. 5. bölgemiz olan Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze de bağlanıyoruz. Denizli ve Uşak illeri görev sahasında bulunuyor. Afyonkarahisar bölgemizin bağlantımız hazır. Uzmanlarımızdan Sayın Nurullah Alkan bizlerle. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Son tahminleri rica ediyoruz bölgeniz için.
2: Tabii ki hemen aktarayım. Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizdeki ayrıntılara gelirsek, Afyonkarahisar parçalı bulutlu, gecenin en düşük sıcaklığı 12, yarın günün en yüksek sıcaklığı 26 derece. Uşak parçalı bulutlu, gecenin en düşük sıcaklığı 12, yarın günün en yüksek sıcaklığı 27 derece. Denizli parçalı bulutlu, gecenin en düşük sıcaklığı 19, yarın günün en yüksek sıcaklığı 32 derece olarak tahmin edilmektedir. Güne dair yapmış olduğumuz son değerlendirmelerimiz bu şekildedir efendim.
0: Teşekkür ediyoruz Nurullah Bey. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz size.
2: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz efendim.
0: Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Afyonkarahisar ve çevresi için son tahminleri aldık. Başkentimize gelelim. Bakalım trafikte durum nasıl? 2452. cadde, 1859. cadde, Beytepe yolu, Ümitköy kavşağından Migros kavşağına kadar, Etlik Caddesi, Yozgat Bulvarı, Gata'dan Forum Ankara'ya kadar, Fatih Caddesi, Nuri Pamir Caddesi, Kızlarpınarı Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kalaba KTML'den Keçiören Belediyesi'ne kadar yoğunluk var. 20 dakika bu güzergahlarda yolculuk süreleri sevgili dinleyenlerimiz. Dikmen Caddesi Konya yolu girişinden polis evine kadar, Yozgat Bulvarı'nda Etlik Caddesi'nde Forum Ankara'dan Etlik Polikliniği kavşağına kadar, İncek yolu Çok Yıldız Caddesi İncek yolu İncek Bulvarı çevre yolu girişinden TET Koleji sapağına kadar, 1859. cadde Beytepe yolu 2452. cadde Migros kavşağından Ümitköy kavşağına kadar yoğunluk var. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar, yine Tıp Fakültesi Caddesi Talatpaşa Bulvarı'nda NATO yolu girişinden Numune Hastanesi'ne kadar yoğun görünüyor. Yaklaşık 15 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. Doğukent Caddesi 2A'dan Samsun yolu çıkışına kadar 10 dakikada gidiliyor. Sevgili dinleyenlerimiz, diğer yollarda yolculuk süreleri 5-6 dakikanın altında Ankara'da. Trafikte kolaylıklar diliyoruz sizlere. Sibel Alaş'a kulak veriyoruz bir şarkıda. Çok ayıp.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızın sonuna doğru yaklaşırken Erzurum ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Naci Karadaş hattımızda. Efendim, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu duruma göre bu gece beklenen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum 8 derece, Erzincan 14 derece, Ardahan 7 derece, Bayburt 9 derece olarak bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz size, ekip arkadaşlarınızla birlikte. İyi akşamlar. Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık ve bu bağlantıyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş olduk. Gaye Su Akyol'dan dinleyeceğiz bir şarkı. Hemşerim Memleket Nire radyolarınızda olacak. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat. Sizlere güzel bir akşam diliyoruz bir başka Atmosferden Haber Var programımızda. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

Sayın dinleyiciler, bugün 20 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 27, Bilecik 25, Bursa 26, Çanakkale 28 derece. Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli 29, Kocaeli 26 derece. Sakarya ve Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 27, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 34, Antalya 32, Burdur 29, Hatay 31 derece. Isparta 29, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Aksaray 27, Ankara 24, Çankırı 27, Eskişehir 26 derece. Karaman ve Kayseri 26, Kırıkkale 25, Kırşehir 26 derece. Konya ve Niğde 25, Nevşehir 24, Sivas 26, Yozgat 22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı olacak. Bartın 26, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 26, Kastamonu 24 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 23, Çorum 26 derece. Giresun 24, Gümüşhane 22, Ordu 24, Rize 25 derece. Tokat ve Trabzon 25, Samsun ve Sinop 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 30, Bitlis 24 derece. Elazığ 30, Erzincan 26, Erzurum 23, Hakkari 28 derece. Iğdır 29, Kars 22, Malatya 28, Muş 28 derece. Tunceli 31, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Mardin 31, Şanlıurfa 35, Kilis 33, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan doğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı 20 Eylül itibarıyla başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı icra edilecek tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel katılıyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı 25 Eylül'e kadar sürecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2018 yılında öldürülen Abdülhamit Terkin'le Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'a ilişkin iki faili meçhul dosyanın yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre Abdülhamit Terkin cinayet dosyasında bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Ayşegül Yaşar dosyasında ise bir şüphelinin Ayşegül'ün yer göstermesiyle cansız bedenine ulaşıldı. Yer gösteren şüpheliyle Ayşegül'ün annesi ve babası olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Hedef Holding Anonim Şirketi ve Buls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yönetici ve yetkilileri hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan yeni bir inceleme talep etti. Söz konusu yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının başsavcılığa gönderilmesi istendi. Mali inceleme 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda önemli bir kararın eşiğinde olduğunu, çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeylerin olacağını açıkladı. Fox News'e konuşan Trump, masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak, uslu dursalar iyi olur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. İran silahlı kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı da Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölge ülkelerinin onayıyla İran'a yeniden saldırı kararı aldığına dair bilgiler aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada eğer Amerika Birleşik Devletleri tekrar İran'a karşı hata yaparsa bölgedeki tüm kaynaklarının ve Amerika Birleşik Devletleri unsurlarının bulunduğu yerlerin hiçbir kısıtlama veya ayrım söz konusu olmadan acı saldırıların hedefi olacağı konusunda uyarıyoruz denildi. Açıklamada ayrıca bölge ülkelerinin İran'a yönelik saldırgan eylemlerde Amerika Birleşik Devletleri ile aynı çizgide hareket etmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kötülüklerini ortak olarak kabul edileceği ve bu durumda İran silahlı kuvvetlerinden sağduyu beklenmemesi gerektiği belirtildi. Ve spor, Türkiye 2026 Dünya Tekvando Pumsi şampiyonasını bir altın ve iki bronz olmak üzere 3 madalya ile tamamladı. Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenen turnuvada Mustafa Yılmaz, Mehmet Örkan ve Tevfik Çelik'ten oluşan 60 yaş üstü erkek takımı dünya şampiyonu oldu. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası 22 Eylül Salı günü oynanacak maçla sahibini bulacak. Kupa maçında geçtiğimiz sezon hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Tarfin'le ligi ikinci sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TRT bir ekranlarından canlı olarak spor severlerle buluşacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7 ila 15. kilometrelerinde üst yapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım koluyla Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatılarak Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımı servis yolundan kontrol sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün manzum halde yazılmış Yaralı Ceylan ve Avcı'nın hikayesini sizinle paylaşmak istedik. Sen bir ceylan olsan, ben...

0: De. Aminle duayla dertlere çare. Evliyası, enbiyası ereni, Kaz Dağı'nda, Kop Dağı'nda cereni. Sevmeni, efesi, dadaşı, yareni. Kısaltır ayrılıkları, anlatır dil olup dilime. Anlatır ay kızım, can oğlum, işitin hele. Karamanoğulları devrinde, Beylerbeyi Alanya Bey'inin Gaybi adında bir oğlu vardır. Sığmaz ele avuca, işi, gücü, geçit vermez dağlarda at koşturup cirit ata bir oğul. Geyik avı peşinde zirvelerde yata bir oğul. Yüreği sadağında sevdasını okuyla susmayıp anlata oğul. Beyoğludur, Toroslarda nam salan, şu dağ senin, bu dağ benim dolaşan. Günlerden bir gün bir ala geyiğe rastlamış. Arkasından yıldırım hızıyla at sürmüş. Ancak yakalamayacağını anlamış. Anlamış anlamasına başlamış veyselce söylenmeye. Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı. Avlasam çöllerde sazla seni. Bulunmaz dermanı, yoktur ilacı. Vursam yaralasam söz ile seni. Kurulma sevdiğim güzelim deyin. Bağlanma karayı alları geyin. Ben bir çoban olsam, sen de bir koyun. Seslesem elimde tuz ile seni. Veysel der, ismini koymam dilimden. Ayrı düştüm vatanımdan, ilimden. Kuş olsan da kurtulamazdın elimden, eğer görseydim göz ile seni. Dedikten sonra yayını germiş, okunu fırlatmış, ok bulur hedefi. Fakat o ne? Yıkılmaz geyik. Hem de tam aksine koltuğunun altında beyoğlunun oku ile akar kanı koşmaya başlar. Geyik önde, yiğit arkasında. Aşarlar dere tepe, düzlük ova. Bir geçite gelirler ki soluklanır beyoğlu ve gene seslenir veyselce. Bu dağlar avcumun içidir benim. Arar da bulurum iz ile seni. Düşmüşüm peşine, asla vazgeçmem. Bu yorgun, bu sakat diz ile seni. Efsane bu ya. Ta Alanya dağlarından Elmalı yöresine geçerler. Elmalı ovasını bir uçtan bir uca geçen yaralı ala geyik, sonunda bugünkü Tekke köyünde bulunan Abdal Musa dergah kapısında kaybolur gider. Beyoğlu kanter içinde dayanır dergahın kapısına. Birkaç derviş onu karşılayarak ne istediğini sorarlar. Anlatır beyoğlu olup biteni. Anlatır bir iyice nefes nefese. Derviş baba, bir yaralı cerenim var burada. Saklamayın, yol gösterin, bana gelsin naz ile. Nice yollar, nice beller aşa aşa gelmişiz. Kapınızdan içeriye giriverdi hız ile. Beyoğluyum, Alanya'dır meskenimiz, yurdumuz. Doğru söylen, aldatmayın ey hak diyen öz ile. Dervişler, biz böyle bir ala geyik görmedik derler. Israr eder beyoğlu, bağırır çağırır, büyüdükçe büyür çekişme. Hayırdır diyerek tekkenin kapısına nur yüzlü yaşlı bir şeyh gelir. Abdal Musa'dır. Sorar gürültüyü kim eder düşünmeden. Onlar da anlatır. Ve bir tebessüm, bin ışık yağmuru. Yağmurudur yağar bakışlarından. Bakışlarından açar nar çiçekleri. Çiçekleriyle portakal ve limon kokusu sarar çevreyi. Çevreyi can kırmızısında elma, elma yeşilinde aşk ve gizem doldurur. Doldurur da doldurur. Açar, aralar Abdal Musa cübbesinin önünü. Koltuğunun altına saplanmış oku göstererek, oğul, attığın ok bu mudur, der. Tanır beyoğlu oku, görür görmez, tanır. Birazcık da utanır. Evet bu, bu benim okum. Onu sapındaki gümüş halkasından tanıyorum. Böyle der ama kendinden de geçer. Siz de merak ettiniz değil mi sonunu? Bir sonraki programımıza kadar. Merak ettiğiniz sonunu biraz da siz araştırın. Ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: çıkmış.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Saat 19.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 13-28 derece, Bilecik 14-25, Bursa 13-27, Çanakkale 17-30, Edirne 15-31, İstanbul 18-26, Kırklareli 13-30, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-28, Tekirdağ 17-25 ve Yalova 17-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-26 derece, Aydın 19-35, Denizli 18-32, Kütahya 11-26, İzmir 18-30, Manisa 17-32, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Burdur, Adana, Osmaniye çevreleriyle Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-30, Burdur 15-29, Hatay 22-30, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 26-31 ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-27, Çankırı 12-28, Eskişehir 12-26, Karaman 12-24, Kayseri 11-26, Kırıkkale 14-26, Kırşehir 13-26, Konya 14-26, Nevşehir 13-26, Niğde 12-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevreleriyle Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 13-23, Düzce 16-25, Karabük 12-26, Kastamonu 12-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz'le Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 14-25, Bayburt 9-24, Çorum 11-25, Giresun 18-24, Gümüşhane 11-26, Ordu 17-24, Rize 18-25, Samsun 18-25, Sinop 18-26, Tokat 13-28 ve Trabzon 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-28 derece, Ardahan 7-20, Bingöl 15-29, Bitlis 11-23, Elazığ 17-31, Erzincan 14-28, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-29, Kars 8-25, Malatya 16-30, Muş 15-28, Tunceli 16-31, Şırnak 21-29 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33 derece, Batman 16-35, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-31, Kilis 20-32, Mardin 23-30, Şanlıurfa 23-33 ve Siirt 20-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderleri Amerika Birleşik Devletleri New York kentinde 22-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bir araya gelecek. 193 üyeli Birleşmiş Milletler'in New York'taki karargahında her sene ülkelerin devlet ve hükümet liderleriyle dışişleri bakanlarını bir araya getiren genel kurul, bu yıl güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler temasıyla toplanacak. Genel kurula bu yıl 150'den fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan yardımcısı, bakan ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin katılması bekleniyor. Türkiye'yi temsilen katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ilk gününde 22 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında ayrıca devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmesi, 23 Eylül'de de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim etkinliğinde konuşma yapması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi TURASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı tren seti için üretim sürecinin başladığını, 2027'de 7, 2028'de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. Ankara'da 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 26'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncularından Gülsen Tuncer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kanser tedavisi gören ve 17 Eylül'de 81 yaşında vefat eden Tuncer için Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Tuncer'in naaşı Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye, Gazze şeridinde artan İsrail saldırıları ve bölgede Ekim 2023'ten bu yana giderek derinleşen insani krizi ele almak üzere arabulucu ülkelerle temaslarda bulundu. Hamas'tan yapılan açıklamaya göre Hayye, bazı ülkelere mesaj göndererek kış mevsiminin yaklaşmasıyla insani risklerin daha da ağırlaşacağı uyarısında bulundu. Enkazların kaldırılması ve çökme riski bulunan binaların güvenli hale getirilmesi için gerekli ağır iş makineleriyle kurtarma ekipmanlarının Gazze'ye girişine izin verilmesini istedi. Prefabrik ev ve çadırla soğuk ve yağmurdan korunmaya yönelik malzemelerin bölgeye ulaştırılması çağrısı yapıldı. Hamas Siyasi Büro Başkanı ayrıca saldırıların ve suikastların durdurulmasını, ateşkes kapsamında üzerinde mutabık kalınan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için arabulucuların baskıyı sürdürmesini istedi. Ve spor amatör bisikletçileri buluşturan LOTAP Türkiye by Tour de France 2026 İstanbul'da 3. kez gerçekleştirildi. Ümraniye Millet Bahçesi'nde başlayıp yine aynı noktada tamamlanan organizasyonda bisikletçiler 97,6 kilometrelik uzun parkur, 41,3 kilometrelik kısa parkur ve 31,4 kilometrelik kıtalar arası deneyim parkuru olmak üzere 3 farklı rotada pedal çevirdi. Uzun parkurda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz, kadınlarda ise Gökçe Demirsoy şampiyonluğa ulaştı. Kısa parkurda erkeklerde Recep Ünalan, kadınlarda da Aylin Yüce birinci oldu. Milli sporcu Seymen Özbaş, Fransa'nın Gradinia bölgesinde düzenlenen Dünya Gençler 3 Band Bilardo Şampiyonası'nda yarı finalde Güney Koreli rakibine mağlup oldu ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 7 ila 15. kilometrelerinde üst yapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım koluyla Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatılarak Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımı servis yolundan kontrol sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Hapşırma faydalı mıdır? Hapşırma, üst ve alt solunum yollarının en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Vücudumuzun tabii refleksi olan hapşırık sırasında ağzımızdan çıkan havanın hızı çok yüksektir. Yaklaşık saatte 140 kilometreye varan bu hız, vücutta meydana gelen yüksek basınçtan kaynaklanır. Hapşırırken karın bölgesi ve beyin ağırlıklı olmak üzere vücutta büyük bir basınç ortaya çıkar. Bu basınç sebebiyle kalp damarlarına yoğun kan gider. İşte bu büyük basınç sebebiyle hapşırığın tutulması durumunda çok ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Kişi hapşırdığı zaman beyin damarları genişler, gözyaşı ve sinüs kanalları açılır, kalp damarları genişler, akciğerlerde normal solunumla atılamayan ölü hava dışarı atılır. Kalbin gevşeme sonu dinlenme süreci hapşırdığı zaman beyin damarları genişler, gözyaşı ve sinüs kanalları açılır, kalp damarları genişler, akciğerlerde normal solunumla atılamayan ölü hava dışarı atılır. Kalbin gevşeme sonu dinlenme süresi artar. Bu anlamda kalp milisaniye

0: kanısına varmaktadır. Su iyi bir çözücüdür fakat kirlerin çıkarılmasında bazen yetersiz kalmaktadır. Kuru temizleme yapılan yerde ise kerosen adında bir petrol ürünü kullanılmaktadır. 1850'li yıllarda bir Fransız tarafından tesadüfen bulunan bu yöntem, ileride doğacak olan dev sektörün temellerini atmıştır. Bu madde uzun yıllar kullanılmış ancak pahalı olması nedeniyle çeşitli alternatifler aranmıştır. Alternatifler sonucunda ise günümüzde de hala kullanılmakta olan PERC adında bir kimyasal kullanılmaya başlanmıştır. Bu madde diğer alternatiflere göre daha iyi bir çözücü, aynı zamanda daha uygun bir fiyatla satılmaktadır. Elbiseler kuru temizlemecilerde bu sıvılarla yıkanır. Sıvılar daha sonra tekrar kullanılsın ve havaya zarar vermesin diye yıkama işlemi sonrasında bir yerde biriktirilir. Ütüleme işlemi ardından su kullanılmadan yıkanılan giysiler sanki ilk alındığı ana geri döner. Ayrıca kuru temizlemeden alınan ürünler insanların dengelerini bozmaya yetebilir. Bu maddeler insanda baş dönmesi veya baş ağrısına neden olabilir. İçerdiği kimyasallar nedeniyle birçok kişinin mide bulantısı yaşamasına da neden olmuştur. Bir diğer ayrıntı ise kuru temizlemenin aslında her kumaş için uygun olmadığıdır. Çünkü bazı kumaşlar ev ortamında rahatlıkla temizlenebilir. Kuru temizlemenin aslında en önemli faydası sağladığı temizlik değil, ürünlerin deforme olmasını engellemek ve çekmesine karşı önlem almasıdır.
1: Biliyor muydunuz?
0: Dünyada insan başına düşen karınca sayısının 1 milyon olduğunu, ilk paranın Türkiye'nin Ege bölgesinde bulunan Manisa ile Salihli ilçesi yakınlarında yer alan Lidya Krallığı tarafından başkent Sardis'te M.Ö. 7. yüzyılın sonlarında basıldığını, hipopotamların ağızlarının içine 1 metre 20 santimlik bir çocuğun sığabileceği kadar geniş açabildiklerini, piramidin içerisinde sütün birkaç gün süreyle taze kaldığını ve sonunda bozulmadan yoğurt haline geldiğini, develerin 3 tane kaşının olduğunu, trafik ışıklarından kırmızı ve yeşil ışığın yanma sürelerinin trafiğin yoğunluk durumuna göre ayarlandığını, sarı ışığınsa sadece 3 saniye yandığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercilik çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çarşıya tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik, her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimiz için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz sahilleri, iki önemli deniz kaplumbağası türü Caretta caretta ve Chelonia midas'ın önemli yuvalama alanlarında. Ancak yaşam alanlarını hızla tahrip ettiğimiz bu türlerin nesli, insan kaynaklı baskılar nedeniyle tehlike altında. 110 milyon yıldır bu gezegende varlığını sürdüren deniz kaplumbağalarının yaşama uğraşına duyacağımız saygı, sürdürülebilir dünya için verdiğimiz sözün aslında ta kendisi. Farklı sebeplerle hızla yok olan deniz kaplumbağalarını korumak için bu farkındalığı yaymaya sen de var mısın?
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 13-28 derece, Bilecik 14-25, Bursa 13-27, Çanakkale 17-30, Edirne 15-31, İstanbul 18-26, Kırklareli 13-30, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-28, Tekirdağ 17-25 ve Yalova 17-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-26 derece, Aydın 19-35, Denizli 18-32, Kütahya 11-26, İzmir 18-30, Manisa 17-32, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevki, Burdur, Adana, Osmaniye çevreleriyle Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-30, Burdur 15-29, Hatay 22-30, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 26-31 ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-27, Çankırı 12-28, Eskişehir 12-26, Karaman 12-24, Kayseri 11-26, Kırıkkale 14-26, Kırşehir 13-26, Konya 14-26, Nevşehir 13-26, Niğde 12-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bolu çevreleriyle Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 13-23, Düzce 16-25, Karabük 12-26, Kastamonu 12-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz'le Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 14-25, Bayburt 9-24, Çorum 11-25, Giresun 18-24, Gümüşhane 11-26, Ordu 17-24, Rize 18-25, Samsun 18-25, Sinop 18-26, Tokat 13-28 ve Trabzon 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-28 derece, Ardahan 7-20, Bingöl 15-29, Bitlis 11-23, Elazığ 17-31, Erzincan 14-28, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-29, Kars 8-25, Malatya 16-30, Muş 15-28, Tunceli 16-31, Şırnak 21-29 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33 derece, Batman 16-35, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-31, Kilis 20-32, Mardin 23-30, Şanlıurfa 23-33 ve Siirt 20-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı 20 Eylül itibarıyla başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı icra edilecek tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel katılıyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı 25 Eylül'e kadar sürecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2018 yılında öldürülen Abdülhamit Terkin'le Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'a ilişkin iki faili meçhul dosyanın yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre Abdülhamit Terkin cinayet dosyasında bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Ayşegül Yaşar dosyasında ise bir şüphelinin Ayşegül'ün yer göstermesiyle cansız bedenine ulaşıldı. Yer gösteren şüpheliyle Ayşegül'ün annesi ve babası olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Hedef Holding Anonim Şirketi ve Buls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yönetici ve yetkilileri hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan yeni bir inceleme talep etti. Söz konusu yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının başsavcılığa gönderilmesi istendi. Mali inceleme 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda önemli bir kararın eşiğinde olduğunu, çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeylerin olacağını açıkladı. Fox News'e konuşan Trump, masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak, uslu dursalar iyi olur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı da Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölge ülkelerinin onayıyla İran'a yeniden saldırı kararı aldığına dair bilgiler aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada eğer Amerika Birleşik Devletleri tekrar İran'a karşı hata yaparsa bölgedeki tüm kaynaklarının ve Amerika Birleşik Devletleri unsurlarının bulunduğu yerlerin hiçbir kısıtlama veya ayrım söz konusu olmadan acı saldırıların hedefi olacağı konusunda uyarıyoruz denildi. Açıklamada ayrıca bölge ülkelerinin İran'a yönelik saldırgan eylemlerde Amerika Birleşik Devletleri ile aynı çizgide hareket etmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kötülüklerini ortak olarak kabul edileceği ve bu durumda İran Silahlı Kuvvetleri'nden sağduyu beklenmemesi gerektiği belirtildi. Ve spor, Türkiye 2026 Dünya Tekvando PUMSİ şampiyonasını bir altın ve iki bronz olmak üzere 3 madalya ile tamamladı. Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenen turnuvada Mustafa Yılmaz, Mehmet Örkan ve Tevfik Çelik'ten oluşan 60 yaş üstü erkek takımı dünya şampiyonu oldu. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası 22 Eylül Salı günü oynanacak maçla sahibini bulacak. Kupa maçında geçtiğimiz sezon hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Tarfin'le ligi ikinci sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekran canlı olarak spor severlerle buluşacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7 ila 15. kilometrelerinde üst yapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım koluyla Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatılarak Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımı servis yolundan kontrol sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin sesi radyo.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçecek. 22 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Muş, Van ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Karadeniz,

ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'le Kütahya, Eskişehir ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı ise salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak, yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
2: Değerli anne ve babalar,

0: Biz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, sağlıklı nesiller, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Program boyunca merak edilenleri biz soruyoruz. Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak stüdyomuzda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
1: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Ve çocuklarımıza ve anne babalarına yine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Onlara yol göstermeye devam ediyoruz. Bu hafta da dil gelişimi için neler yapabiliriz diye düşünerek bu konuda anne babalara destek olmaya çalışalım istedim.
1: Çok teşekkür ederiz Emine Hanım. Güzel konuyu gündeme getirdiğiniz için. Gerçekten de
0: dil, çünkü bir lisan bir insan.
1: Ha, harika. Programımızın özeti.
0: En önemli şey tabii ki herkesin ana dilini çok iyi bilmesi ve çok iyi kullanması gerekiyor. Çok iyi bilmek için de çocukların anne karnından itibaren dil gelişiminin iyi, sağlıklı bir şekilde yürümesi için anne babaların bir takım çocuklarına yapmaları gereken sorumlulukları var. Anne hamileyken mesela derler ki çocuğunuza kitap okuyun. Hamilelikten başlasın kitap okuma. Müzik dinletin. Ruhu dinlensin. Ruhu gelişsin. Ruhunu besleyin. İşte kitap okuyun. Dili gelişsin. Dili konuşmayı daha çabuk öğrensin. Hatta toplumda şöyle baktığımız zaman abisi ablası olan çocukların çok daha çabuk konuştuklarını görürüz.
1: Akran eğitimi tabii. Akran, çok haklısınız.
0: Birbirini destek olup birbirlerine eğitiyorlar aynı
1: tabii.
0: zamanda.
1: Yine okula giden çocuklarımız da çok daha tabii.
0: Ve dillerini çok çabuk düzeltiyorlar.
1: Tabii.
0: Hatta baktığımız zaman çocuklar konuşmaya başladığından anaokulun sürecine kadar, hatta ilkokul sürecine kadar birçok çocuğumuzun peltek konuştuğunu biliyoruz. Birçok harfi çıkaramadığını, sağlıklı bir şekilde telaffuz edemediğini görürüz. Bunun da bir süre sonra kendi akranlarıyla bir araya gelince çok çabuk düzelttiğini görürüz. Bu düzelmenin birinci sebebi herhalde bu akran eğitimi dediğimiz ya, sistemden olduğunu
1: düşünüyorum. Tabii. Eğitimde en çok, yani çocuklar zaten kimi daha yakın buluyorlar kendilerine? Yaş olarak daha yakın olan. Bu yaş mesela eğer erişkinlerin olduğu bir ortamda ise en genç insanla iletişim kurmaya dikkat edersek öyle oluyor. Mesela hep daha gençlere yakın oluyorlar. Veya çocuk varsa etrafta, küçük çocuklar büyük çocukları izlemeye başlıyor. Erişkinlerle çok fazla iletişime girmiyor. O nedenle çocuklarımızın eğitiminde akran eğitimi çok önemli. Ve o nedenle ısrarla diyoruz ki çocuklarımızı anaokuluna gönderin, ondan sonra ilkokula gönderin ve eğitimin sürekli bir şey olduğunu onlara öğretmek istiyoruz. Ama tabii ki burada en büyük katkımız bu Türk dilindeki devrimle olmuş. Çünkü öğrenmesi çok zor olan bir dili biz öğrenebilir hale gelmesi için Cumhuriyetimizin kurulmasıyla beraber Atatürk ve arkadaşları çeşitli devrimler yapmışlar. Onlardan bir tanesi de bu Türk dilindeki devrim. Evet.
0: Harf devrimi.
1: Evet, harf devrimi ve bu sayede daha bilgiye daha kolay ulaşabilir olmuşuz. Dünyanın her yerindeki bilgiye ulaşabiliyoruz. Öbür taraftan kendimizi daha kolay ifade edebilir olmuşuz. Çünkü ne dediniz, bir insanın ana dili çok önemli. İnsanın kendi şey gelişiminde, öz gelişiminde kendini kendi diliyle ifade edebiliyor olması çok önemli. Ve dil aslında dediğiniz gibi bir lisan bir insan. Neden? Çünkü dilin beraberinde bir kültürü var. Dil bir günde oluşan bir şey değil. Bir elma kelimesi bile ne kadar kelime değişikliğine uğrayarak bize gelmiş, elma haline dönmüş. Bazı yerlerde elma deniyor, bazı yerlerde alma deniyor gibi. Bir sürü değişim geçirebiliyor. Çünkü onun kültürü var. O kelimenin kültürü ve her öğrendiğimiz dilin bir kültürü var. Mesela çok iyi bir Türkçe bilebilir ama bizim Karadeniz fıkralarını iyi anlayamayabilir. Nasrettin Hoca fıkralarını çok iyi anlayamayabilir sonradan dili öğrenen insan. Çünkü Karadeniz kültürünü ve Nasrettin Hoca kültürüyle büyümemiştir o kişi. Veyahut da biz de çok iyi bir yabancı dil biliyor olabiliriz ama oradaki esprileri yakalamakta zorlanabiliriz. O nedenle bir insanın dil biliyor olması çok kıymetli bir şey. Ve sizin çok güzel vurguladığınız gibi dil eğitimi daha anne karnındayken başlıyor. Aslında anne karnındaki süreçle ilgili tabii her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz. Hepimiz yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bu öğrendiklerimizden bir tanesi, biliyoruz ki çocuk anne karnındayken seslere tepki verebiliyor. Mesela bir bebek parmağını emiyormuş ultrason çekilirken hamilelik sırasında. Çıngırak sallamışlar dışarıdan annesinin karnına doğru. Bebek parmağını emmeyi bırakıp annesine elini uzatmış, annesinin karnına ve o çıngırağa doğru. Yani burada deniyor ki şey yapıldı, anne karnında bebek duydu ve çıngırağa tepki verdi. Gene aynı şekilde karına ışık tutmuşlar annesinin karnına, bebek başını o tarafa çevirmiş, yani anne karnındayken görüyor. Yine bebek anne karnındayken annesinin yediği yemeklerin tadını alıyor, o anne karnındaki suyu ağzına alırken. Dolayısıyla bebek bir günde karşımıza gelmiyor. 9 ay 10 gün boyunca, yani o 40 haftayı dolu dolu geçirerek bizim karşımıza olgunlaşmış bir birey olarak çıkıyor. Ve bu karşılaşma sırasında hepimizi duyuyor, görüyor. O nedenle de biz bebeğimizle net bir şekilde, onun anlayabileceği şekilde sade bir dille konuşuyoruz. Ve genelde de kendi dilimizle konuşuyoruz. Yalnız bazı çocuklarımız biraz daha farklı bir şansa sahip oluyorlar. Ve ailede bir başka dil daha konuşulabiliyor. Ana dili olarak konuşulan diller olabiliyor. Veyahut da çocukluğu sırasında öğrenilmiş, birlikte büyümüş olduğu bir kültürden gelen bir dil olabiliyor. İşte biz istiyoruz ki mutlaka ve mutlaka çocuklarımız hem ana diliyle konuşmayı öğrensinler, hem de farklı bir dilden konuşmayı öğrensinler 3,5 yaşın altında. Neden 3,5 yaşın altında? Bununla ilgili çok etkileyici bir araştırma var Emine Hanımcığım. Kanada'da yaşayan Fransız ve İngiliz vatandaşlarına bakıyorlar. Science dergisi diye çok ünlü bir bilim dergisinde yayınlanmıştı bu. Diyorlar ki Kanada'da yaşıyorlar, Fransızlarla İngilizler birbirlerinin dilini hiç aksansız konuşuyor. Yani bir insanın karşı tarafın dilini aksansız konuşması çok özel bir şey. Özel bir eğitim gerekiyor. Acaba bu nasıl oldu diye araştırmaya başlıyorlar. Bunun üzerine farklı türden kuşları bir araya koyuyorlar aynı odaya. Farklı türden kuşlar birbirlerinin sesini çıkarmaya başlıyor, yavru kuşlar. Birbirleri gibi ötmeye başlıyor. Ve diyorlar o zaman bir tomografi ile inceliyorlar. Kuşların kan dolaşımını inceliyorlar. Yavru kuşların beyin dolaşımının çok hızlı olduğunu görüyorlar. Ve özellikle bebeklerde 3,5 yaşın altında beyinde kan dolaşımı, bütün vücudun en yüksek oranı beyin kan dolaşımı. Ama beyindeki konuşma merkezinin kan dolaşımı da beyindekinin en yükseği. Ve diyorlar ki bunun üzerine araştırmacılar, çocuklarınızı 3,5 yaşın altında ana dilinizle konuşun. Bir tanesi bu. Ana dilimizle konuşacağız, kendi dilimizle. Ama ikinci bir dilde dinletin. Ama 3 değil. Üçüncü bir dili dinletmeyeceğiz yani. Ana dilimizle konuşacağız, ikinci bir dilde dinleteceğiz. Biz de şimdi yeni doğan bebeklerimize hep aynı şeyi öneriyoruz. Diyoruz ki lütfen çocuklarınızla ana dilinizle konuşun ama ikinci bir dili de mutlaka dinletin. Ama şöyle olabiliyor, mesela anne Fransız, baba İngiliz. Bu durumda anneye diyoruz ki siz Fransızca konuşmaya devam edin, baba da İngilizce konuşmaya devam etsin. Veya mesela
2: bizim yeğenler var, bir anne Rus, baba.
1: Çok güzel, harika. Aynı şekilde diyoruz ki siz Rusça konuşun anneleri, babaları da Türkçe konuşmaya devam etsin. Çocukların beyinleri pırıl pırıl. İki dili de aynı anda çok rahatlıkla öğrenebilirler. Öyle oldukları için, ama üçüncü bir dil yok. Çok rica ediyoruz sevgili anneler babalar. Çünkü bebeğin beyni temiz ve pırıl pırıl ama o bir karalama kağıdı değil. Onu iyi değerlendirmemiz lazım. O dosya kağıdını iyi doldurmamız lazım. O pırıl pırıl tertemiz beynini iyiliklerle, güzelliklerle, nasıl sevgiyle, şefkatle, merhametle doldurmaya çalışıyoruz. İyi alışkanlıklar kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun gibi dil gelişiminin de çok özel ve güzel olmasını istiyoruz. Ana dilini ve baba dilini, hangisi? İkisi de kendi dilini konuşsunlar. Bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Bizi dinliyorlarsa hepsine selam olsun buradan. Ve onlardan da rica ediyoruz aynı şekilde. Siz orada yaşıyorsunuz ama lütfen ana dilimizle, Türkçemizle konuşmaya devam edin. Yalnız Türkçemizle konuşuyoruz demek, ben Türkçe konuşacağım, başka hiçbir dili konuşturmam çocuğuma, hiçbir dili dinletmeyeceğim, konuşturmayacağım değil. Bu konuda çok açık ve net olmamız lazım. Çünkü yıllar içinde maalesef biz bunun acısını yaşadık Türk milleti olarak. Nasıl yaşadık? Oraya gitti bizim vatandaşlarımız çeşitli ülkelere ve bir tek kelime bilmeden gittiler. Ve orada ne oldu? Çok zorluklar yaşadılar. Yani düşünün, parası var ekmek alamıyor, parası var su içemiyor gibi sıkıntılar yaşadılar veya derdini anlatamıyor. bizim çok çarpıcı bir öykümüz vardır. Bir doktor arkadaşımızla, Alman doktor arkadaşımızla seyahatimiz sırasında yolculukta doktor arkadaşımız bize dedi ki Türk kadınları dedi bizim en sevdiğimiz anneler. Yabancı anneler arasında. Çünkü polikliniğe geldikleri sırada yani ayaktan tedaviler sırasında sessiz sedasız kocalarının yanında dururlar. Sadece dinlerler. Ama eğer çocuklarını bir hastaneye yatırırsak annelerin çözemeyeceği hiçbir sorun yok. Çok zekiler, çok çalışkanlar, algıları çok yüksek ve çok çözüm üretiyorlar. Yürekleriyle de çocuklarını tedavi ediyorlar. Ama ne oluyor? Dil bilmediği için hanımefendiler Almanya'da yaşayan, Rusya'da yaşayan, Avustralya'da yaşayan, dünyanın hangi ucunda olursa olsun dil bilmeyen insanlar kendilerini anlatamıyorlar. Anlatamayınca o zaman çok sıkıntılı bir süreçten geçiliyor. Hiçbir şey anlamıyor, anlatamıyor, hiç kimseye yardımcı olamıyor. Bu nedenle bizim ailelerden ricamız, nerede yaşıyorsak yaşayalım. Biz Türksek çocuğumuz da Türk. Biz o zaman hangi dilden konuşulursa konuşulsun çocuğumuz Türklüğünü koruyacaktır. Çocuğumuza başka dil öğrettiğimiz için dil gelişmeyi o yönde de geliştiği için yani iki dili de aynı anda hem ana dilini hem ikinci bir dili öğrendiği için çocuğumuz Türklüğünü asla kaybetmeyecektir. Veyahut da hangi vatandansa o vatandaşlığını asla kaybetmeyecektir. Ama sizin en başta çok güzel özetlediğiniz bir lisan bir insanı mutlaka ve mutlaka içimize önce biz içimize sindirmeliyiz. Ondan sonra da çocuklarımıza dolu dolu yaşatmalıyız. Dedik ki 3,5 yaşına kadar bir ana dilimizle konuşacağız. İkinci bir dili de dinleteceğiz çocuğumuza veyahut da evde konuşan varsa. Mesela büyük anneler, büyük babalardan ikinci bir dili çok güzel konuşuyor olabilirler. Onlardan ricamız onu mutlaka dinlesinler. Çünkü bizim ülkemiz çok fazla göç alan bir ülke. Ve atalarının dilini de öğrensin çocuklarımız. Biz bunu istiyoruz. Onun için hani ikinci bir dili dinletmek yerine büyük annelerin, büyük babaların kullandığı dili kullanabilirler. Veyahut da şu anda çalışan anneler yardımcıları olarak bazen farklı ülkelerden bakıcı teyzeler olabiliyor. O bakıcı teyzelere biz rica ediyoruz. Siz kendi dilinizle konuşun. Çocuğa kendi dilinizi öğretin. Bunun ne faydası oluyor? Bir tanesi çocuğumuz o dili öğreniyor ve o dille iletişim kurmayı öğreniyor. Aynı zamanda o dilin kültürünü öğreniyor ve beyin hücreleri diyoruz ya hep birbirleriyle iletişim halindeler. Ve bu iletişimin sonucunda ne oluyor? Diyor ki çocuğuna sen beyin hücrelerini geliştirdin. Bir hücreye ikinci bir hücreyi ekledin. Çünkü onlar birbirleriyle komşuluk geliştiriyorlar. Nasıl biz komşumuzla görüşürsek kendimize yeni bir sosyal çevre ediniyoruz. Ve o komşumuz bize başka bir komşu getiriyor. İşte ikinci bir dilde, ana dili artı ikinci bir dilde çocuğumuza üçüncü bir dili getiriyor. 3,5 yaşında çocuklarımıza ikinci bir dil dinletmelerini öneriyoruz ailelere. Bu arzu ederlerse gittikleri okullarda olabilir. Arzu ederlerse çok güzel bilgisayarlarda çok güzel çocuk çizgi filmleri var. O çocuk çizgi filmlerinden dinleyebilirler. Dolayısıyla çocuklarımızda bütün bu kavramların oturması için mutlaka ve mutlaka doğumdan itibaren çocuklarımızın gözlerine baka baka kucağımıza alıp onlarla sohbete devam edeceğiz. Her şeyi anlatacağız. İşte baba mesela doğumdan sonra ne oluyor? Baba bir süre evde kalıyor. Ondan sonra işe gitmeye başlıyor. O zaman ne yapacak? Baba sabahları işe giderken veya ne zamansa mesai saati bazı ailelerin mesai saatleri farklı oluyor. İşine gideceği sırada çocuğuna anlatacak. Ben işime gidiyorum. Sen anneyle kalacaksın. Bugün misafirlerimiz gelebilir. Şunlar şunlar olabilir. Veya anneyle kaldılar evde. Evdeki odaları geziyorlar. Bu odamız bizim işte bak burada yemeğimizi yiyoruz. Burası bizim sandalyemiz. Burası masamız. Bak bunlar tabaklarımız. Bunlar kaşık çatalımız. Anlamlı sözler olması gerekmiyor. Bütün bu konuşmaların sevgi içinde ve mantık çerçevesinde yapılmasını istiyoruz. Mesela çocuğumuza diyelim ki bugün kırmızı rengiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Aa kırmızı domatesimiz varmış dur ondan keselim biraz yiyelim. Aa yanında bir de kırmızı elma varmış, kırmızı biber de varmış. Dolayısıyla çocuğumuza bunları dokundurtarak hem kelime haznesini geliştirmiş oluyoruz. Hem çocuğumuza bazı kavramları yerleştirmiş oluyoruz. Hem de farklı bir dünya tanıtmış oluyoruz. Aynı şekilde çocuğumuza dedik ki 2 yaşın altında daha önceki programları dinleyen konuklarımız bilirler. 2 yaşın altında çocuklarımıza lütfen bilgisayar, cep telefonu, televizyon, telefondan uzak tutun diye rica ettik ve şekerden uzak tutun. Çünkü bütün bunlar bağımlılık yapabilir ve çocuğumuzun büyümesini ve gelişmesini engelleyebilir dedik. Ama madem bilgisayar çağındayız, o zaman bilgisayarda çocuğumuza İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, hangi dilden, Rusça, Japonca, hangi dilin dinlemesini, duymasını istiyorsak o dilde devamlı olarak çizgi film dinletebiliriz. Seyrettirmiyoruz yalnız. Lütfen bu konuyu tekrar tekrar dikkat edelim. Çocuğumuza kesinlikle seyrettirmiyoruz.
2: Kaç yaşa kadar?
1: 2 yaşından sonra seyredebilirler. 2 yaşından sonra 20 dakika mesela onu seyrederek hem seyreder hem dinler. Çok güzel çocuk şarkıları var. Çocuklar madem ki birbirlerinin dilini daha iyi anlıyorlar, akran eğitimi dediğimiz bir kavram var. O zaman çocuk şarkıları hangi dilden istiyorlarsa o da dilden çocuk şarkıları dinletilsin. Hem daha keyifli olur, hem sohbet ederiz, hem de çocuğumuz ikinci bir dili öğrenme konusuna yatkın olur. Araştırmalar gösteriyor ki 3,5 yaşın altında ana diliyle konuşulup ikinci bir dili dinleyen çocuklarımız o dili aksansız öğreniyorlar, hızlı öğreniyorlar. Yani tıpkı ana dili kadar güzel konuşuyor. Daha da çarpıcı ve güzel olanı 3,5 yaşından sonra ikinci bir dile geçtiğimizde de o dili de aksansız ve daha hızlı öğreniyor. Dinlemeyen yaşıtlarına göre. Onun için sevgili anneler, babalar, sevgili büyük anneler, büyük babalar, lütfen bebeğimize zaman ayırırken çok çok rica ediyoruz. Lütfen ikinci bir dille çocuğumuzla iletişim kurmaya çalışalım. Yani bizim o dili biliyor olmamız gerekmez.
2: Peki hocam, çocukların bilip de konuşmaması, dil tercihi nereden kaynaklanıyor?
1: İkisini de konuşuyor çocuklar, aynı anda öğreniyorlar. Biraz aynı geç anda, konuşuyorlar.
2: Aynı anda öğreniyorlar. Bizim çocukları ben izliyorum. Türkçe konuşuyorlar ama anneleri Rusça konuştuğu zaman da onu net bir şekilde anlıyorlar. Ona göre cevap veriyorlar.
1: Tabii.
2: Türkçe cevap veriyorlar.
1: Olabilir yani, o önemli değil ama anlıyor annesini.
2: Anlıyor.
1: Tamam. Belki kendi aralarında konuşuyorlardı da. Çünkü çocuklar şey yapmaktan rahatsızlık duyarlar. Böyle ayrıcalıktan rahatsızlık duyarlar. Mesela çok iyi İngilizce biliyordur ama Türkiye'ye geldiğinde çok iyi İngilizce bildiğini kimse fark etmez. Çünkü herkes burada Türkçe konuşuyor için o da Türkçe konuşmaya devam ediyordur.
2: Bir de şöyle bir şeyle karşılaşmıştım büyük yeğenimle. Büyük anne, büyük baba. Annesinin büyük annesi ve büyük babası geldi Rusya'dan. Çocuklar onlarla da Türkçe konuşmak istediler.
1: Ama anlaşamadılar.
2: Türkçe konuşmayı reddediyor çocuk. Türkçe konuşmak istiyor. Ve söylüyor, Türkçe konuşun diyor. Ne zaman onların Türkçe bilmediğine ikna oldu.
1: Evet.
2: Ondan sonra onlarla Türkçe konuşmaya
1: evet,
2: başladı.
1: Evet. Çocuklar şeyi seviyorlar. Adalet duyguları gelişmiş olduğu için başkasından ayrı olduğunu bilmekten rahatsızlık. Yani mesela ay sen çok zekisin dememizden rahatsız olurlar. Ay sen şunu çok iyi yapıyorsun dememizden rahatsız olurlar. Onlar zaten başarılarının farkındalar. Yani zeki olduğunun farkında. Ondan sonra ikinci bir dili bildiğinin farkında. Ama Türkiye'de yaşıyor, Türkçe konuşulacağını da biliyor, Türkçe konuşmaya devam ediyor. Ama iletişim kurmak istediği kişinin o dili bilemediğini anlayınca da o dile dönebiliyor. Bu normal, sağlıklı bir tepki. Bizi üzen örneklerden bir tanesi veya düşündüren diyelim. Mesela gidiyor yurt dışında yaşıyor ve diyor ki nasıl olsa döndüğümde Türkiye'de Türkçeyi öğrenecek. Çocuğa hiç Türkçe konuşulmuyor ev içinde.
2: Başka bir kutu.
1: Evet, o da ikinci bir uç.
2: Uç bir
1: evet,
2: şey.
1: Evet.
2: Çocuk 15 yaşında geldiğinde tek kelime Türkçe bilmiyordu.
1: Tabii.
2: Öğrenmek istiyor ama çok zorlanıyor.
1: Evet.
2: Çok zorlandığı için de morali bozuluyor. Türkiye'de kalmak istemiyor.
1: Sevgili aileler, lütfen çocuklarımızla ana dilimizde konuşalım ve mutlaka ikinci bir dil dinletelim. Ve Emine Hanımcığım, sizin vurguladığınız gibi Türkçe öğrenmek çok zor. 7-8 dil biliyorlar mesela. Çok değişik diller biliyorlar. Yani farklı kültürlerden dilleri biliyorlar. Ama Türkçe çok zor diyorlar. Onun için Türkçe madem ki bizim ana dilimiz, nereye gidersek gidelim bizim ana dilimiz olarak Türkçe kalacak. Çok enteresan, mesela insanlar hep rüyalarında hangi dili konuştukları gündeme geliyor zaman zaman.
2: Kızdıkları zaman herkes ana dilinde konuşurmuş.
1: Öyle mi? Evet, insanın yani rüyalar genellikle işte çocukluk anılarımızda dolu olduğu için, zamanlar için genellikle ana dilimizle görüyoruz rüyalarımızı. Veya mesela yabancı dilden rüya görmeye başladığı zaman da ha sen artık bu dili öğrenmişsin diye de bir kavram var. Ve gene bir kavram var. Bir insan ikinci bir dili en fazla ana dili kadar konuşabilir. Onun için ana dilimizi yarım yamalak konuşmak veya bozuk bir Türkçe ile konuşmak da doğru değil. Çocuğumuza
2: ama
1: mesela
2: bir dilde çok sağlıklı öğrenemez.
1: Tabii. Mesela çocuklarımıza hiçbir zaman işte mamanı ye veya işte pis pisi geldi, kuçu kuçu gitti gibi kavramlar yerine daima kedi geldi, köpek gitti gibi kendi isimleriyle hayvanları ve hiçbir zaman bebek diliyle değil ama mümkün olduğu kadar kendi dilimizle konuşarak devam ediyoruz iletişimimize.
2: Bu iletişim konusunda, çocuklarla yapılan iletişim konusunda dikkatimi çeken başka bir şey var. Ben etrafımdaki çocuklardan da inceliyorum sevgili hocam, bu programı yapmaya başlayalım. Biraz daha farklı bakıyorum çocuklara. Çocukların çok fazla hoşuna gitmiyor. İlk zamanlar belki hoşuna gidiyor. Anneyle babayla, büyük anneyle büyük babayla eğleniyorlar. Onların dilinden, bizim dilimizden konuşuyor şeklinde. Ama bir süre sonra tepkileri çok sert oluyor çocukların.
1: Düzgün konuşulmasını istiyorlar.
2: Yani lütfen benimle düzgün konuş. Ben tabii, bebek değilim.
1: Tabii. Onun için.
2: 3 yaşından itibaren annelerine, babalarına, büyük annelerine, büyük babalarına çevresinde böyle bebek gibi konuşan, kuçu kuçu gibi çocuk diliyle telaffuz ettiği kelimeleri duymaktan haz almıyor.
1: Tabii.
2: 3 yaşından sonra.
1: Tabii. Yani
2: 3 yaşında. Diyor ki ben artık büyüdüm. Benimle büyük gibi konuş. Ben bebek değilim.
1: Evet.
2: Benimle lütfen bebek gibi konuşma. Düzgün konuş diyor.
1: Çocuklar adaleti seviyor, ayrımcılığı sevmiyor. O ayrımcılığa giriyor. Yani dilde ona bebek gibi davranıyor olmak, onu küçük görmek oluyor. Ondan sonra mesela bizim gene çok rahatsız olduğumuz bir şey vardır. Mesela Ayşecik geldi, Fatmacık gitti gibi, Ahmetcik de iyi gibi. Mesela Ahmetciğim sevgi ifadesi ama Ahmetcik dediğiniz zaman onu küçültmek oluyor. Onun için hani çocuklarımızdan bahsederken bir defa kesinlikle onlara kendi isimleriyle hitap etmeyi tercih ediyoruz. Ve kesinlikle eğer cik cik cik cak gibi takılar gelecekse peşinde, o zaman mutlaka cimli cığımla, Ahmet nasıl dediğimizde Ahmetcik de iyi değil, Ahmetciğim de iyi. Hani sevgi ifade ediyorsak öbüründe acıma var, küçümseme var. Ve bir insana verilecek en büyük ceza ona acımak Emine Hanımcığım. Hep çeşitli programlarda söylüyoruz. Bu programda da tekrarlayalım. Kimseye acımak yok. Orada yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bizim onurumuz, gururumuz. Orada bizi temsil ediyorlar. Mesela ben kendimi temsil etmek için burada farklı konuşabilirim sizin radyonuza. Ama ben sağlık çalışanlarının temsilcisi olarak, çocuklarımızın avukatı olarak burada konuştuğum için çok daha farklı ve özenli oluyorum. Öyle olduğu için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kesinlikle ana dillerini konuşacaklar. Çok çok rica ediyoruz. Türkçe konuşmaya devam edilecek evde. Ama mutlaka yaşadıkları ülkenin dilini de öğrenecekler. Çünkü bir dili öğrenerek ancak o ülkenin kültürünü kavrayabiliriz.
2: Toplumda gittiğiniz zaman, herhangi bir alışveriş merkezine gittiğiniz zaman alışveriş yapacaksınız. Eğer o konuşulan dile hakim değilseniz, o zaman ne anlatmak istediğinizi, ne istediğinizi söyleyemezsiniz. Karşı tarafın da size ne anlattığını anlayamazsınız.
1: Şimdi
2: o yüzden kesinlikle yaşadığımız ülkenin dilini iyi bileceğiz. Başta bu kendimize olan öz saygımız.
1: Tabii.
2: Ve toplumda iletişimde sorunlarla karşılaşmamak adına kendimizi zor durumda bırakmamak ve anlaşılmamak, anlaşılmasını da kolaylaştırmak adına öncelikle gittiğimiz ülkenin dilini çok iyi bileceğiz. Ana dilimizi kesinlikle unutmayacağız. Çocuklarımıza da ana dilimizi öğreteceğiz, evet, ki çocuklarımız da kendi ülkelerine geldiklerinde sorun yaşamasın.
1: Tabii burada büyük annelerle, büyük babalarla buluşuyorlar. Onlarla iletişim kurmakta zorlanıyorlar aynı dili konuşamadıkları için. İletişim kuramıyor çünkü. Ondan sonra bir an önce arkadaşlarının yanına, kendi dilini anladığı yere dönmek istiyor. Şimdi bu alışveriş merkezi deyince bir arkadaşımın şöyle bir anısı vardı. Dilin ne kadar önemli olduğunun bir örneği daha. Arkadaşım Türkiye'de alışveriş yapıyor, hı hı, ve bir malzeme getiriyor alışveriş yaptığı yer. Beğenmiyor arkadaşım, daha iyi kalite istiyorum diyor. Ondan sonra satıcı bey eşine dönüyor, diyor ki Arapça, nasıl olsa anlamaz, içeriden başka bir tane daha getir diyor. Arkadaşım da çok güzel Arapça bilen biri. Diyor ki neden anlamayayım, çok iyi anlarım. Onun için sevgili anneler babalar, bir dilin beraberinde getirdiği o bir lisan, bir insan kavramı çok derin. Örneğin yurt dışında bir insan iş arıyor. İş ararken kaç dil biliyorsun diye soruluyor şu anda. İngilizce biliyor musun diye soran yok. İngilizce bilmek zaten herkesin boynunun borcu gibi oldu. Ama diyelim ki yurt dışında yaşıyor. Türkçe biliyor olmak ona çok büyük artı puan getiriyor. Şimdi çok güzel bir, geçenlerde bir yazı okudum. Yüksek riskli meslekler diye. Mesela şoförlük artık yüksek riskli bir meslekmiş çünkü iş kaybı ihtimali varmış. Çünkü onun yerine robotlar konacakmış işte. Bir sürü şeyin yerine robot konacak. Bir sürü işin yerine, kasiyerin yerine robot konacak, şoförün yerine robot konacak. Ama sağlık çalışanlarının yerine robot konmayacak. Ama insani kaynaklarda, insanla iletişim kuran mesleklere robot konmayacak. Öyle olduğu için pek çok şeyin yerine yıllar içinde makineler alabilir ama birkaç dil bilen insanın yerini hiç kimse dolduramaz. Onun için sevgili anneler, babalar, çocuğumuza madem ki gelecek yatırımı yapmaya çalışıyoruz ve onların onurlu, ahlaklı bir şekilde yaşaması için uğraşıyoruz, ana dilimizle konuşacağız ama ikinci bir dilde ona şans vereceğiz. Ve bu çok basit bir şey, yani demin söylediğim hiçbir masrafı olmayan bir şey. Bebeğinizi emziriyorken bir çocuk şarkısı açın, hangi dilden istiyorsanız. 3,5 yaşın altında o dilden çeşitli şarkılar dinletebilirsiniz. Ve cep telefonundan pek çok aile zaten çocuklarına bir sürü etkinlik dinletiyor, uygulatıyor. Ama dedik ki 2 yaşına kadar seyretmek yok ama dinlemek var. 2 yaşından sonra hem seyredip hem dinleyebilirler. O da günde 20 dakika. Zaten günde 20 dakika bir bebek İkinci bir dili dinlese yeter. Eğer bizi dinleyen aileler yurt dışında yaşıyorlarsa ana dilimize konuşmaya devam edecekler ama yaşadıkları ülkenin dilini de çocuklarına öğretecekler. O zaman Türklüğümüz kaybolmaz, hiç merak etmeyin, aksine pekişir. Çünkü bizimle ilgili insanların ne düşündüklerini, ne hissettiklerini gene onların dilinden ve onların konuşmalarından anlayabiliriz. Gene onların kültürüyle öğrenebiliriz bizimle ilgili duygu ve düşüncelerini. Ondan sonra da bir başka dili daha öğretmek için çabalar başlayacak ve bu konuda eminim ki her şey çok daha güzel olacak. Çünkü dünya çok küçük, çocuklarımız dünya vatandaşı ve birbirleriyle iletişim kurmanın en güzel yolu, ne demiş atalarımız, insanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Hem de bir lisan bir insan demişler. Gerçekten de araştırmalar gösteriyor ki birden çok dil bilen kişilerin iş bulma imkanı çok yüksek. Ve aynı işi yapanlara göre maaşları da çok daha yüksek. Onun için çocuğumuza gelecek vaat etmek istiyorsak, kendisini güvende hissetmesini istiyorsak, tıpkı arabalarda emniyet kemeri kullandığımız, araba koltuğuna çocuğumuzu oturttuğumuz gibi, mutlaka arabada da yabancı dil dinlemesini destekleyeceğiz. Beni çok etkileyen bir şey oldu. Geçen bir televizyon programında Sayın Korhan Abay bir film beğenmiş, senaryosunu çok beğenmiş. Orada da bir rolü çok sevmiş. O rolü demişler İsveççe bilen birinin oynaması gerekiyor. İsveçli bir yapımcının çekeceği bir filmmiş. Öğrenirim demiş ve oturmuş ve şeyden, bilgisayardan İsveççe öğrenerek o rolü oynamış. Almış. Evet, almış. Gene bizim rahmetli Doğramacı hocamız, nur içinde yatsın. Doğramacı hoca bir kongre açılışı yapmıştı. Ve o kongrenin açılışında Türkçe yaptı tabii ki, ana dilimiz olarak Türkçe ile başladı hoş geldiniz konuşmasına. İngilizce tekrarladı, Fransızca tekrarladı ve Arapça tekrarladı. İnsanlar üzerinde, katılımcılar üzerinde çok hoş bir etki yaratmıştı. Hiç unutamam o anımızı da.
2: Biraz önce söyledik ya hocam, bir lisan bir insan, iki lisan iki insan, üç lisan üç insan. Yani benim çevremde tanıdığım 7 dil bilen arkadaşım var.
1: Tabii, tabii.
2: İlk 3 dili ana dili gibi konuşan. Hı-hı. Geri kalan 4 dili tabii anlayabilecek, yapabilecek tabii kapasitede konuşan.
1: Tabii.
2: İnsanlar var. Şimdi bu çevremizde öğrenilebiliyor bu dil. Çok rahatlıkla öğreniliyor. Birisini çok iyi bildiğiniz zaman, hı-hı, ana dilinizi çok iyi bilirseniz yabancı dili çok iyi öğrenebilirsiniz. Bir tane yabancı dili öğrenen de ikinci ve üçüncü, dördüncü yabancı dilleri çok daha kolay öğrenir.
1: Tabii tabii. Bunu iyi yapan aileler mesela şöyle bir geri dönüş alıyorlar. O çocuklarımız okula başladığında siz yurt dışında mı bulundunuz? Ne kadar güzel aksansız konuşuyor çocuğunuz diyorlar. Tam tıpkı o ülkenin mesela İngilizce, İngiliz İngilizcesiyle konuşuyor, İngilizce gibi. Mesela bir de işte ailelerin şu anda hani biz çocuklarımıza nasıl iletişim kuracağız der gibi sesleri geliyor kulağıma. Doğramacı Hoca örneğini verdim demin. Doğramacı hocamız 60 yaşında öğrendi Fransızcayı, biz biliyoruz. 60 yaşında Fransızca öğrenmişti. Gene bizim tabii ki gene bizim çok sevdiğimiz ve saydığımız bir büyüğümüzün oğlu İsveçli bir hanımla evlendi. Hanımefendi İsveç'e gittiğinde geliniyle oğlunu ziyarete, gelinin ailesiyle iletişim kurmak için İsveç kursu, Çek kursa gitti. Ve 60 yaşındaydı bu kursa katıldığında ve birincilikle mezun oldu.
2: Maşallah.
1: Evet, evet. Nurlarda yatsın, şu anda sevgi ve saygıyla anıyorum ama çok büyük bir örnek olmuş. Yani insan 60 yaşında dil öğrenebiliyor demek ki. Onun için sevgili büyükler, çocuklarımıza ağaç yaşken eğilir. Ne kadar erken öğrenirlerse o kadar güzel ve çabuk öğrenirler. Ve o ülkenin dilini, o ülkenin ağzıyla konuşurlar, aksansız olarak. Ve onun kültürünü öğrenirler, daha da güzeli. Çünkü büyük bir zenginliğe kavuşuyor o ülkenin kültürünü öğrenerek. Ve kendilerine ilerisi için dünya vatandaşı olma şansını vermiş oluruz bu küçük uygulamayla.
0: Evet sevgili hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızı da yine bir çocuk şarkısıyla noktalayalım istiyorum. Ne dersiniz?
1: Dil bayramımız kutlu ve mutlu olsun inşallah.
0: Diyoruz.
1: En güzel
0: o zaman
1: günler.
0: ABC şarkısı var. Olur, çocuk şarkısı. Güzel. Onu dinleyerek veda edelim. Sevgili dinleyenler, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızda program konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak'tı. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Masada Gülçin Çağlar ve uzman konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.

Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 13-28 derece, Bilecik 14-25, Bursa 13-27, Çanakkale 17-30, Edirne 15-31, İstanbul 18-26, Kırklareli 13-30, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-28, Tekirdağ 17-25 ve Yalova 17-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-26 derece, Aydın 19-35, Denizli 18-32, Kütahya 11-26, İzmir 18-30, Manisa 17-32, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Burdur, Adana, Osmaniye çevreleriyle Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-30, Burdur 15-29, Hatay 22-30, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 26-31 ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-27, Çankırı 12-28, Eskişehir 12-26, Karaman 12-24, Kayseri 11-26, Kırıkkale 14-26, Kırşehir 13-26, Konya 14-26, Nevşehir 13-26, Niğde 12-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevreleriyle Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 13-23, Düzce 16-25, Karabük 12-26, Kastamonu 12-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz'le Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 14-25, Bayburt 9-24, Çorum 11-25, Giresun 18-24, Gümüşhane 11-26, Ordu 17-24, Rize 18-25, Samsun 18-25, Sinop 18-26, Tokat 13-28 ve Trabzon 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-28 derece, Ardahan 7-20, Bingöl 15-29, Bitlis 11-23, Elazığ 17-31, Erzincan 14-28, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-29, Kars 8-25, Malatya 16-30, Muş 15-28, Tunceli 16-31, Şırnak 21-29 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33 derece, Batman 16-35, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-31, Kilis 20-32, Mardin 23-30, Şanlıurfa 23-33, ve Siirt 20-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Eylül Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerine kadar 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren genelinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 23 Eylül Çarşamba günü Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kısa süreli yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderleri Amerika Birleşik Devletleri New York kentinde 22-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bir araya gelecek. 193 üyeli Birleşmiş Milletler'in New York'taki karargahında her sene ülkelerin devlet ve hükümet liderleriyle dışişleri bakanlarını bir araya getiren genel kurul, bu yıl güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler temasıyla toplanacak. Genel kurula bu yıl 150'den fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan yardımcısı, bakan ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin katılması bekleniyor. Türkiye'yi temsilen katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ilk gününde 22 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında ayrıca devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmesi, 23 Eylül'de de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim etkinliğinde konuşma yapması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi TURASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı tren seti için üretim sürecinin başladığını, 2027'de 7, 2028'de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. Ankara'da 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 26'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncularından Gülsen Tuncer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kanser tedavisi gören ve 17 Eylül'de 81 yaşında vefat eden Tuncer için Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Tuncer'in naaşı Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye, Gazze şeridinde artan İsrail saldırıları ve bölgede Ekim 2023'ten bu yana giderek derinleşen insani krizi ele almak üzere arabulucu ülkelerle temaslarda bulundu. Hamas'tan yapılan açıklamaya göre Hayye, bazı ülkelere mesaj göndererek kış mevsiminin yaklaşmasıyla insani risklerin daha da ağırlaşacağı uyarısında bulundu. Enkazların kaldırılması ve çökme riski bulunan binaların güvenli hale getirilmesi için gerekli ağır iş makineleri ile kurtarma ekipmanlarının Gazze'ye girişine izin verilmesini istedi. Prefabrik ev ve çadırla soğuk ve yağmurdan korunmaya yönelik malzemelerin bölgeye ulaştırılması çağrısı yapıldı. Hamas Siyasi Büro Başkanı ayrıca saldırıların ve suikastların durdurulmasını, ateşkes kapsamında üzerinde mutabık kalınan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için arabulucuların baskıyı sürdürmesini istedi. Ve spor, amatör bisikletçileri buluşturan LOTAP Türkiye by Tour de France 2026 İstanbul'da 3. kez gerçekleştirildi. Ümraniye Millet Bahçesi'nde başlayıp yine aynı noktada tamamlanan organizasyonda bisikletçiler 97,6 kilometrelik uzun parkur, 41,3 kilometrelik kısa parkur ve 31,4 kilometrelik kıtalar arası deneyim parkuru olmak üzere 3 farklı rotada pedal çevirdi. Uzun parkurda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz, kadınlarda ise Gökçe Demirsoy şampiyonluğa ulaştı. Kısa parkurda erkeklerde Recep Ünalan, kadınlarda da Aylin Yüce birinci oldu. Milli sporcu Seymen Özbaş, Fransa'nın Gradinia bölgesinde düzenlenen Dünya Gençler 3 Band Bilardo Şampiyonası'nda yarı finalde Güney Koreli rakibine mağlup oldu ve şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7 ila 15. kilometrelerinde üst yapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım koluyla Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatılarak Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımı servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Atina az bulutlu 23, Belgrad az bulutlu 19, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Helsinki parça bulutlu 9, Kiev az bulutlu 13, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Madrid az bulutlu 15, Moskova parça bulutlu 12, Paris az bulutlu 13, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Kopenhag gök gürültülü yağışlı

Aşgabat az bulutlu 19, Astana az bulutlu 7, Bağdat az bulutlu 28, Bakü az bulutlu 21, Bişkek az bulutlu 13, Duşanbe az bulutlu 20, Kabil az bulutlu 14, Kerkük az bulutlu 24, Kuveyt açık 30, Medine açık 29, Mekke açık 29, Riyad açık 25, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 22, Tiflis gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Tokyo sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir gürültülü sağanak yağışlı 21 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne gürültülü sağanak yağışlı 12, Montreal parça bulutlu 8, New York sağanak yağışlı 16, Sydney az bulutlu 16 ve Washington sağanak yağışlı 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 15 derece, Frankfurt gürültülü sağanak yağışlı 12, Gümülcine az bulutlu 18, Kırcaali az bulutlu 16, Köln gürültülü sağanak yağışlı 13, Komrat az bulutlu 14, Köstence az bulutlu 16, Münih parça bulutlu 10, Podgorica parça bulutlu 19, Selanik gürültülü sağanak yağışlı 18, Şumlu az bulutlu 14, Taraklia az bulutlu 15, Valkaneş gürültülü sağanak yağışlı 16, Zenitsa gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimovasa parça bulutlu 20, Girne parça bulutlu 23, Lefkoşa parça bulutlu 19 ve Güzelyurt parça bulutlu 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programımız Ali Yılmaz'la başladı. Kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı olacak. Bugünkü programımda sizlere klasik müzik sanatına adını yazdıran ünlü bestecilerin eserlerinden bölümlerle programımızı başlatmış olacağız. Birazdan sizlere bestecileri ve eserleri de anons edeceğim. Bugünkü programda sizler için seçmiş olduğum besteciler Puccini, Rossini, Mozart, Donizetti, Verdi, Bellini'nin eserlerine yer vermiş olacağız sevgili dinleyicilerim. İlk olarak sizlere Puccini'nin sizler için seçmiş olduğum Caniskiki operasından O Mio Bambino, Rossini'nin Sevil Berberi'nden güzel bir arya ile programımız devam edecek. Largo al Cavatina bölümüyle. Mozart'ın Sihirli Flüt operasından Gece Kraliçesi'nin aryasını dinleyeceğiz. Puccini'nin La Bohème operasından Mi chiamo Mimi adlı o güzel aryayla sizleri baş başa bırakacağım sevgili dinleyiciler. Bir başka besteci Donizetti. Lezir d'Amor operasından Una furtiva lagrima diyecek sanatçı. Verdi'nin Rigoletto operasından sizler için seçmiş olduğum eser ise La Donna Mobile olacak. Puccini'nin Tosca operasına geçeceğiz. El Uchevan Lestelle diyecek sanatçı. Mozart'ın sizler için seçmiş olduğum eseri ise Figaro'nun düğününden bir bölüm olacak. No Più Andrai adlı eseri dinleyeceğiz sevgili dinciler. Programımızı bu şekilde açmış olacağız. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız Ali Yılmaz'la devam ediyor.

Eu vou me esquiar.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Klasik Müzik Saati programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Palas bana yardımcı oldu. Sizler için bugünkü programda klasik müzik bestecilerinin eserleriyle programımızı sürdürdük. Puccini, Rossini, Mozart, Puccini, Donizetti, Verdi, Puccini ve Mozart'a programımızı noktalamış olduk. Programın ikinci bölümünde buluşmak umuduyla şimdilik hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz. Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 22.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 13-28 derece, Bilecik 14-25, Bursa 13-27, Çanakkale 17-30, Edirne 15-31, İstanbul 18-26, Kırklareli 13-30, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-28, Tekirdağ 17-25 ve Yalova 17-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-26 derece, Aydın 19-35, Denizli 18-32, Kütahya 11-26, İzmir 18-30, Manisa 17-32, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevki, Burdur, Adana, Osmaniye çevreleriyle Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-30, Burdur 15-29, Hatay 22-30, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 26-31 ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-27, Çankırı 12-28, Eskişehir 12-26, Karaman 12-24, Kayseri 11-26, Kırıkkale 14-26, Kırşehir 13-26, Konya 14-26, Nevşehir 13-26, Niğde 12-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevreleriyle Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 13-23, Düzce 16-25, Karabük 12-26, Kastamonu 12-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz'le Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 14-25, Bayburt 9-24, Çorum 11-25, Giresun 18-24, Gümüşhane 11-26, Ordu 17-24, Rize 18-25, Samsun 18-25, Sinop 18-26, Tokat 13-28 ve Trabzon 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-28 derece, Ardahan 7-20, Bingöl 15-29, Bitlis 11-23, Elazığ 17-31, Erzincan 14-28, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-29, Kars 8-25, Malatya 16-30, Muş 15-28, Tunceli 16-31, Şırnak 21-29 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33 derece, Batman 16-35, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-31, Kilis 20-32, Mardin 23-30, Şanlıurfa 23-33 ve Siirt 20-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı 20 Eylül itibarıyla başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı icra edilecek tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel katılıyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı 25 Eylül'e kadar sürecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2018 yılında öldürülen Abdülhamit Terkin'le Osmaniye'nin Düzice ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'a ilişkin iki faili meçhul dosyanın yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre Abdülhamit Terkin cinayeti dosyasında bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Ayşegül Yaşar dosyasında ise bir şüphelinin Ayşegül'ün yer göstermesiyle cansız bedenine ulaşıldı. Yer gösteren şüpheliyle Ayşegül'ün annesi ve babası olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Hedef Holding Anonim Şirketi ve Buls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yönetici ve yetkilileri hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan yeni bir inceleme talep etti. Söz konusu yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının başsavcılığa gönderilmesi istendi. Mali inceleme 4 fon yöneticisinin yanı sıra 1. derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda önemli bir kararın eşiğinde olduğunu, çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeylerin olacağını açıkladı. Fox News'e konuşan Trump, masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak, uslu dursalar iyi olur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı da Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölge ülkelerinin onayıyla İran'a yeniden saldırı kararı aldığına dair bilgiler aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada eğer Amerika Birleşik Devletleri tekrar İran'a karşı hata yaparsa bölgedeki tüm kaynaklarının ve Amerika Birleşik Devletleri unsurlarının bulunduğu yerlerin hiçbir kısıtlama veya ayrım söz konusu olmadan acı saldırıların hedefi olacağı konusunda uyarıyoruz denildi. Açıklamada ayrıca bölge ülkelerinin İran'a yönelik saldırgan eylemlerde Amerika Birleşik Devletleri ile aynı çizgide hareket etmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kötülüklerini ortak olarak kabul edileceği ve bu durumda İran Silahlı Kuvvetleri'nden sağduyu beklenmemesi gerektiği belirtildi. Ve spor, Türkiye 2026 Dünya Tekvando PUMSİ şampiyonasını bir altın ve iki bronz olmak üzere 3 madalya ile tamamladı. Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenen turnuvada Mustafa Yılmaz, Mehmet Örkan ve Tevfik Çelik'ten oluşan 60 yaş üstü erkek takımı dünya şampiyonu oldu. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası 22 Eylül Salı günü oynanacak maçla sahibini bulacak. Kupa maçında geçtiğimiz sezon hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Tarfin'le ligi ikinci sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekran canlı olarak spor severlerle buluşacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 7 ila 15. kilometrelerinde üst yapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım koluyla Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatılarak Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımı servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçecek. 22 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Muş, Van ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Antalya, Isparta çevreleriyle Balıkesir ve Bilecik'in kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 23 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri hariç Ege, Akdeniz, Sivas hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Gaziantep, Kilis, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'le Kütahya, Eskişehir ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı ise salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak, yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Metrolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız Ali Yılmaz'la başlıyor. Kumanda masasında Cenk Bılat bana yardımcı olacak. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Klasik Müzik Saati programımızın bu bölümünde sizlere Wolfgang Amadeus Mozart ve eserinden söz edeceğim sevgili dinleyiciler. 1756-1791 yılları arasında yaşayan klasik batı müziği tarihinin en üretken ve etkili dahilerinden biri kabul edilen Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart. Çocuk yaşta olağanüstü müzik kulağıyla saraylarda konserler veren bir harika çocuk olarak ünlenen Mozart, 35 yıllık kısa ömrüne senfoniler, konçertolar ve operalar dahil 600'ün üzerinde eser sığdırmış. Doğumu ve ölümü 27 Ocak 1756 Avusturya'nın Salzburg şehrinde doğmuş, 5 Aralık 1791'de Viyana'da hayata gözlerini kapamış sanatçı. Müzisyen bir babanın oğlu olan Mozart daha küçük yaşta duyduğu melodileri hafızasına kaydedip piyanoda kusursuzca çalabilen bir dahiydi. Kız kardeşi ve babasıyla birlikte Avrupa'yı dolaşarak krallar ve kraliçelere konserler verdi. Mozart'ın yaşamı gerçekten çok enteresan. Yaşamının son yıllarında ise maddi sıkıntılar çekmesine ve hastalığına rağmen Sihirli Flüt, Requiem gibi başyapıtları bu dönemde bestelemiş Mozart. En bilinen eserleri ise Figaro'nun düğünü, Don Giovanni, Sihirli Flüt ve Türk temaları işlediği Saraydan Kız Kaçırma. Orkestra, oda müziği, küçük bir gece müziği, zaten birazdan programda bu konuyu işleyeceğiz ve bu müzikleri dinleyeceğiz. Sizler için seçmiş olduğum küçük bir gece müziği olacak ve bilhassa 40. senfonisi de en ünlü eserlerinden bir tanesidir. Yine sevgili dinleyiciler, Osmanlı Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek bestelediği Rondo alla Turca. Türk Marşı da yine dünyanın birçok sahnesinde seslendirilen bir eser. Mozart'ın eserleri dönemin klasik sınırlarını zorlayan zarafetli, zengin ezgileri ve duygusal derinliği sayesinde günümüzde de dünyanın dört bir yanında en çok dinlenen klasik müzik eserleri arasındadır sevgili dinleyiciler. Şimdi sizlere bu bölümde Mozart'ın sizler için seçmiş olduğum Küçük Bir Gece Müziği adlı bölümün dinleteceğim ve o bölümlerle sizleri baş başa bırakacağım. Metrolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız devam ediyor.

0: Bugünkü programda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Klasik Müzik Saat programını hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Cenk Balat kumanda masasında bana yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir başka programda yine sizlerle bir arada olmak umuduyla sevgiler, saygılar, hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz.

aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz.

senin adın var kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz, kalpsiz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 13-28 derece, Bilecik 14-25, Bursa 13-27, Çanakkale 17-30, Edirne 15-31, İstanbul 18-26, Kırklareli 13-30, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-28, Tekirdağ 17-25 ve Yalova 17-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-26 derece, Aydın 19-35, Denizli 18-32, Kütahya 11-26, İzmir 18-30, Manisa 17-32, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevki, Burdur, Adana, Osmaniye çevreleriyle Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-30, Burdur 15-29, Hatay 22-30, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 26-31 ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-27, Çankırı 12-28, Eskişehir 12-26, Karaman 12-24, Kayseri 11-26, Kırıkkale 14-26, Kırşehir 13-26, Konya 14-26, Nevşehir 13-26, Niğde 12-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevreleriyle Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 13-23, Düzce 16-25, Karabük 12-26, Kastamonu 12-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz'le Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 14-25, Bayburt 9-24, Çorum 11-25, Giresun 18-24, Gümüşhane 11-26, Ordu 17-24, Rize 18-25, Samsun 18-25, Sinop 18-26, Tokat 13-28 ve Trabzon 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-28 derece, Ardahan 7-20, Bingöl 15-29, Bitlis 11-23, Elazığ 17-31, Erzincan 14-28, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-29, Kars 8-25, Malatya 16-30, Muş 15-28, Tunceli 16-31, Şırnak 21-29 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33 derece, Batman 16-35, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-31, Kilis 20-32, Mardin 23-30, Şanlıurfa 23-33, ve Siirt 20-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Şanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderleri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 22-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bir araya gelecek. 193 üyeli Birleşmiş Milletler'in New York'taki karargahında her sene ülkelerin devlet ve hükümet liderleriyle dışişleri bakanlarını bir araya getiren genel kurul, bu yıl güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler temasıyla toplanacak. Genel kurula bu yıl 150'den fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan yardımcısı, bakan ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin katılması bekleniyor. Türkiye'yi temsilen katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ilk gününde 22 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında ayrıca devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmesi, 23 Eylül'de de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim etkinliğinde konuşma yapması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi TURASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı tren seti için üretim sürecinin başladığını, 2027'de 7, 2028'de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. Ankara'da 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 26'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncularından Gülsen Tuncer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kanser tedavisi gören ve 17 Eylül'de 81 yaşında vefat eden Tuncer için Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Tuncer'in naaşı Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye, Gazze şeridinde artan İsrail saldırıları ve bölgede Ekim 2023'ten bu yana giderek derinleşen insani krizi ele almak üzere arabulucu ülkelerle temaslarda bulundu. Hamas'tan yapılan açıklamaya göre Hayye, bazı ülkelere mesaj göndererek kış mevsiminin yaklaşmasıyla insani risklerin daha da ağırlaşacağı uyarısında bulundu. Enkazların kaldırılması ve çökme riski bulunan binaların güvenli hale getirilmesi için gerekli ağır iş makinesi ile kurtarma ekipmanlarının Gazze'ye girişine izin verilmesini istedi. Prefabrik ev ve çadırla soğuk ve yağmurdan korunmaya yönelik malzemelerin bölgeye ulaştırılması çağrısı yapıldı. Hamas Siyasi Büro Başkanı ayrıca saldırıların ve suikastların durdurulmasını, ateşkes kapsamında üzerinde mutabık kalınan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için arabulucuların baskıyı sürdürmesini istedi. Ve spor, amatör bisikletçileri buluşturan LOTAP Türkiye by Tour de France 2026 İstanbul'da 3. kez gerçekleştirildi. Ümraniye Millet Bahçesi'nde başlayıp yine aynı noktada tamamlanan organizasyonda bisikletçiler 97,6 kilometrelik uzun parkur, 41,3 kilometrelik kısa parkur ve 31,4 kilometrelik kıtalar arası deneyim parkuru olmak üzere 3 farklı rotada pedal çevirdi. Uzun parkurda erkekler Ömer Cumhur Boyraz, kadınlarda ise Gökçe Demirsoy şampiyonluğa ulaştı. Kısa parkurda erkeklerde Recep Ünalan, kadınlarda da Aylin Yüce birinci oldu. Milli sporcu Seymen Özbaş, Fransa'nın Gradinia bölgesinde düzenlenen Dünya Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda yarı finalde Güney Koreli rakibine mağlup oldu ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7 ila 15. kilometrelerinde üst yapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım koluyla Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatılarak Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımı servis yolundan kontrol sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Atina az bulutlu 23, Belgrad az bulutlu 19, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Helsinki parça bulutlu 9, Kiev az bulutlu 13, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Madrid az bulutlu 15, Moskova parça bulutlu 12, Paris az bulutlu 13, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Roma az bulutlu 19, Saraybosna parça bulutlu 12, Sofya az bulutlu 16, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Varşova parça bulutlu 11, Viyana parça bulutlu 14 ve Zürih parça bulutlu 11 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu 19, Astana az bulutlu 7, Bağdat az bulutlu 28, Bakü az bulutlu 21, Bişkek az bulutlu 13, Duşanbe az bulutlu 20, Kabil az bulutlu 14, Kerkük az bulutlu 24, Kuveyt açık 30, Medine açık 29, Mekke açık 29, Riyad açık 25, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Tokyo sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece, Kahire az bulutlu 20, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Tokyo sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı

8, Kırcaali az bulutlu 16, Köln ve gürültülü sağanak yağışlı 13, Komrat az bulutlu 14, Köstence az bulutlu 16, Münih parça bulutlu 10, Podgorica parça bulutlu 19, Selanik ök gürültülü sağanak yağışlı 18, Şumno az bulutlu 14, Taraklia az bulutlu 15, Valkaneş ök gürültülü sağanak yağışlı 16, Zenitsa ök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimovasa parça bulutlu 20, Girne parça bulutlu 23, Lefkoşa parça bulutlu 19 ve Güzelyurt parça bulutlu 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 13-28 derece, Bilecik 14-25, Bursa 13-27, Çanakkale 17-30, Edirne 15-31, İstanbul 18-26, Kırklareli 13-30, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-28, Tekirdağ 17-25 ve Yalova 17-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-26 derece, Aydın 19-35, Denizli 18-32, Kütahya 11-26, İzmir 18-30, Manisa 17-32, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevki, Burdur, Adana, Osmaniye çevreleriyle Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-30, Burdur 15-29, Hatay 22-30, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 26-31 ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-27, Çankırı 12-28, Eskişehir 12-26, Karaman 12-24, Kayseri 11-26, Kırıkkale 14-26, Kırşehir 13-26, Konya 14-26, Nevşehir 13-26, Niğde 12-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevreleriyle Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 13-23, Düzce 16-25, Karabük 12-26, Kastamonu 12-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz'le Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 14-25, Bayburt 9-24, Çorum 11-25, Giresun 18-24, Gümüşhane 11-26, Ordu 17-24, Rize 18-25, Samsun 18-25, Sinop 18-26, Tokat 13-28 ve Trabzon 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-28 derece, Ardahan 7-20, Bingöl 15-29, Bitlis 11-23, Elazığ 17-31, Erzincan 14-28, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-29, Kars 8-25, Malatya 16-30, Muş 15-28, Tunceli 16-31, Şırnak 21-29 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33 derece, Batman 16-35, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-31, Kilis 20-32, Mardin 23-30, Şanlıurfa 23-33 ve Siirt 20-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Eylül Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerine kadar 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren genelinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 23 Eylül Çarşamba günü Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kısa süreli yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı 20 Eylül itibarıyla başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı icra edilecek tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel katılıyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı 25 Eylül'e kadar sürecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2018 yılında öldürülen Abdülhamit Terkin'le Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'a ilişkin iki faili meçhul dosyanın yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre Abdülhamit Terkin cinayet dosyasında bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Ayşegül Yaşar dosyasında ise bir şüphelinin Ayşegül'ün yer göstermesiyle cansız bedenine ulaşıldı. Yer gösteren şüpheliyle Ayşegül'ün annesi ve babası olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Hedef Holding Anonim Şirketi ve Buls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yönetici ve yetkilileri hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan yeni bir inceleme talep etti. Söz konusu yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının başsavcılığa gönderilmesi istendi. Mali inceleme 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda önemli bir kararın eşiğinde olduğunu, çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeylerin olacağını açıkladı. Fox News'e konuşan Trump, masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak, uslu dursalar iyi olur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı da Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölge ülkelerinin onayıyla İran'a yeniden saldırı kararı aldığına dair bilgiler aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada eğer Amerika Birleşik Devletleri tekrar İran'a karşı hata yaparsa bölgedeki tüm kaynaklarının ve Amerika Birleşik Devletleri unsurlarının bulunduğu yerlerin hiçbir kısıtlama veya ayrım söz konusu olmadan acı saldırıların hedefi olacağı konusunda uyarıyoruz denildi. Açıklamada ayrıca bölge ülkelerinin İran'a yönelik saldırgan eylemlerde Amerika Birleşik Devletleri ile aynı çizgide hareket etmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kötülüklerini ortak olarak kabul edileceği ve bu durumda İran Silahlı Kuvvetleri'nden sağduyu beklenmemesi gerektiği belirtildi. Ve spor, Türkiye 2026 Dünya Tekvando PUMSİ şampiyonasını bir altın ve iki bronz olmak üzere 3 madalya ile tamamladı. Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenen turnuvada Mustafa Yılmaz, Mehmet Örkan ve Tevfik Çelik'ten oluşan 60 yaş üstü erkek takımı dünya şampiyonu oldu. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası 22 Eylül Salı günü oynanacak maçla sahibini bulacak. Kupa maçında geçtiğimiz sezon hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Tarfin'le ligi ikinci sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekran canlı olarak spor severlerle buluşacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7 ila 15. kilometrelerinde üst yapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım koluyla Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatılarak Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımı servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 22 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Muş, Van ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Antalya, Isparta çevreleriyle Balıkesir ve Bilecik'in kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 23 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri hariç Ege, Akdeniz, Sivas hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Gaziantep, Kilis, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'le Kütahya, Eskişehir ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı ise salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak, yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: insanlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür. Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar. Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir. Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Kurulacak, Batlama Deresi'ne taş köprü kurulacak. Verin benim sevdamı, vallahi kan olacak. Verin benim yarimi, vallahi kan olacak. Nina

Elimde altın şamdan, kaldır perdeyi camdan. Elimde altın şamdan, kaldır perdeyi camdan. Al tüfeği vur beni, anam ben usandım bu candan. Al tüfeği vur beni, anam ben usandım bu candan.

Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 1.

0: 하바도로.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 13-28 derece, Bilecik 14-25, Bursa 13-27, Çanakkale 17-30, Edirne 15-31, İstanbul 18-26, Kırklareli 13-30, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-28, Tekirdağ 17-25 ve Yalova 17-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-26 derece, Aydın 19-35, Denizli 18-32, Kütahya 11-26, İzmir 18-30, Manisa 17-32, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevki, Burdur, Adana, Osmaniye çevreleriyle Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-30, Burdur 15-29, Hatay 22-30, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 26-31 ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-27, Çankırı 12-28, Eskişehir 12-26, Karaman 12-24, Kayseri 11-26, Kırıkkale 14-26, Kırşehir 13-26, Konya 14-26, Nevşehir 13-26, Niğde 12-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevreleriyle Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 13-23, Düzce 16-25, Karabük 12-26, Kastamonu 12-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz'le Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 14-25, Bayburt 9-24, Çorum 11-25, Giresun 18-24, Gümüşhane 11-26, Ordu 17-24, Rize 18-25, Samsun 18-25, Sinop 18-26, Tokat 13-28 ve Trabzon 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-28 derece, Ardahan 7-20, Bingöl 15-29, Bitlis 11-23, Elazığ 17-31, Erzincan 14-28, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-29, Kars 8-25, Malatya 16-30, Muş 15-28, Tunceli 16-31, Şırnak 21-29 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33 derece, Batman 16-35, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-31, Kilis 20-32, Mardin 23-30, Şanlıurfa 23-33, ve Siirt 20-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Şanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderleri Amerika Birleşik Devletleri New York kentinde 22-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bir araya gelecek. 193 üyeli Birleşmiş Milletler'in New York'taki karargahında her sene ülkelerin devlet ve hükümet liderleriyle dışişleri bakanlarını bir araya getiren genel kurul, bu yıl güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler temasıyla toplanacak. Genel kurula bu yıl 150'den fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan yardımcısı, bakan ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin katılması bekleniyor. Türkiye'yi temsilen katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ilk gününde 22 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında ayrıca devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmesi, 23 Eylül'de de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim etkinliğinde konuşma yapması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi TuraSaç tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı tren seti için üretim sürecinin başladığını, 2027'de 7, 2028'de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. Ankara'da 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 26'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncularından Gülsen Tuncer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kanser tedavisi gören ve 17 Eylül'de 81 yaşında vefat eden Tuncer için Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Tuncer'in naaşı Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye, Gazze şeridinde artan İsrail saldırıları ve bölgede Ekim 2023'ten bu yana giderek derinleşen insani krizi ele almak üzere arabulucu ülkelerle temaslarda bulundu. Hamas'tan yapılan açıklamaya göre Hayye, bazı ülkelere mesaj göndererek kış mevsiminin yaklaşmasıyla insani risklerin daha da ağırlaşacağı uyarısında bulundu. Enkazların kaldırılması ve çökme riski bulunan binaların güvenli hale getirilmesi için gerekli ağır iş makineleri ile kurtarma ekipmanlarının Gazze'ye girişine izin verilmesini istedi. Prefabrik ev ve çadırla soğuk ve yağmurdan korunmaya yönelik malzemelerin bölgeye ulaştırılması çağrısı yapıldı. Hamas Siyasi Büro Başkanı ayrıca saldırıların ve suikastların durdurulmasını, ateşkes kapsamında üzerinde mutabık kalınan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için arabulucuların baskıyı sürdürmesini istedi. Ve spor, amatör bisikletçileri buluşturan LOTAP Türkiye by Tour de France 2026 İstanbul'da 3. kez gerçekleştirildi. Ümraniye Millet Bahçesi'nde başlayıp yine aynı noktada tamamlanan organizasyonda bisikletçiler 97,6 kilometrelik uzun parkur, 41,3 kilometrelik kısa parkur ve 31,4 kilometrelik kıtalar arası deneyim parkuru olmak üzere 3 farklı rotada pedal çevirdi. Uzun parkurda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz, kadınlarda ise Gökçe Demirsoy şampiyonluğa ulaştı. Kısa parkurda erkeklerde Recep Ünalan, kadınlarda da Aylin Yüce birinci oldu. Milli sporcu Seymen Özbaş, Fransa'nın Gradinia bölgesinde düzenlenen Dünya Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda yarı finalde Güney Koreli rakibine mağlup oldu ve şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 7 ila 15. kilometrelerinde üst yapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım koluyla Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatılarak Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımı servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Atina az bulutlu 23, Belgrad az bulutlu 19, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Helsinki parça bulutlu 9, Kiev az bulutlu 13, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Madrid az bulutlu 15, Moskova parça bulutlu 12, Paris az bulutlu 13, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Roma az bulutlu 19, Saraybosna parça bulutlu 12, Sofya az bulutlu 16, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Varşova parça bulutlu 11, Viyana parça bulutlu 14 ve Zürih parça bulutlu 11 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu 19, Astana az bulutlu 7, Bağdat az bulutlu 28, Bakü az bulutlu 21, Bişkek az bulutlu 13, Duşanbe az bulutlu 20, Kabil az bulutlu 14, Kerkük az bulutlu 24, Kuveyt açık 30, Medine açık 29, Mekke açık 29, Riyad açık 25, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Tokyo sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Montreal parça bulutlu 8, New York sağanak yağışlı 16, Sydney az bulutlu 16 ve Washington sağanak yağışlı 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 15 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Gümülcine az bulutlu 18, Kırcaali az bulutlu 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Komrat az bulutlu 14, Köstence az bulutlu 16, Münih parça bulutlu 10, Podgorica parça bulutlu 19, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Şumlu az bulutlu 14, Taraklia az bulutlu 15, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimovasa parça bulutlu 20, Girne parça bulutlu 23, Lefkoşa parça bulutlu 19 ve Güzelyurt parça bulutlu 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 13-28 derece, Bilecik 14-25, Bursa 13-27, Çanakkale 17-30, Edirne 15-31, İstanbul 18-26, Kırklareli 13-30, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-28, Tekirdağ 17-25 ve Yalova 17-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-26 derece, Aydın 19-35, Denizli 18-32, Kütahya 11-26, İzmir 18-30, Manisa 17-32, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Burdur, Adana, Osmaniye çevreleriyle Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-30, Burdur 15-29, Hatay 22-30, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 26-31 ve Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-27, Çankırı 12-28, Eskişehir 12-26, Karaman 12-24, Kayseri 11-26, Kırıkkale 14-26, Kırşehir 13-26, Konya 14-26, Nevşehir 13-26, Niğde 12-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevreleriyle Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 13-23, Düzce 16-25, Karabük 12-26, Kastamonu 12-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz'le Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 14-25, Bayburt 9-24, Çorum 11-25, Giresun 18-24, Gümüşhane 11-26, Ordu 17-24, Rize 18-25, Samsun 18-25, Sinop 18-26, Tokat 13-28 ve Trabzon 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-28 derece, Ardahan 7-20, Bingöl 15-29, Bitlis 11-23, Elazığ 17-31, Erzincan 14-28, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-29, Kars 8-25, Malatya 16-30, Muş 15-28, Tunceli 16-31, Şırnak 21-29 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33 derece, Batman 16-35, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-31, Kilis 20-32, Mardin 23-30, Şanlıurfa 23-33, ve Siirt 20-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı 20 Eylül itibarıyla başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı icra edilecek tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel katılıyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı 25 Eylül'e kadar sürecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2018 yılında öldürülen Abdülhamit Terkin'le Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'a ilişkin iki faili meçhul dosyanın yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre Abdülhamit Terkin cinayet dosyasında bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Ayşegül Yaşar dosyasında ise bir şüphelinin Ayşegül'ün yer göstermesiyle cansız bedenine ulaşıldı. Yer gösteren şüpheliyle Ayşegül'ün annesi ve babası olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Hedef Holding Anonim Şirketi ve Buls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yönetici ve yetkilileri hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan yeni bir inceleme talep etti. Söz konusu yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının başsavcılığa gönderilmesi istendi. Mali inceleme 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda önemli bir kararın eşiğinde olduğunu, çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeylerin olacağını açıkladı. Fox News'e konuşan Trump, masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak, uslu dursalar iyi olur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı da Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölge ülkelerinin onayıyla İran'a yeniden saldırı kararı aldığına dair bilgiler aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada eğer Amerika Birleşik Devletleri tekrar İran'a karşı hata yaparsa bölgedeki tüm kaynaklarının ve Amerika Birleşik Devletleri unsurlarının bulunduğu yerlerin hiçbir kısıtlama veya ayrım söz konusu olmadan acı saldırıların hedefi olacağı konusunda uyarıyoruz denildi. Açıklamada ayrıca bölge ülkelerinin İran'a yönelik saldırgan eylemlerde Amerika Birleşik Devletleri ile aynı çizgide hareket etmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kötülüklerini ortak olarak kabul edileceği ve bu durumda İran Silahlı Kuvvetleri'nden sağduyu beklenmemesi gerektiği belirtildi. Ve spor, Türkiye 2026 Dünya Tekvando PUMSİ şampiyonasını 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya ile tamamladı. Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenen turnuvada Mustafa Yılmaz, Mehmet Örkan ve Tevfik Çelik'ten oluşan 60 yaş üstü erkek takımı dünya şampiyonu oldu. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası 22 Eylül Salı günü oynanacak maçla sahibini bulacak. Kupa maçında geçtiğimiz sezon hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Tarfin'le ligi ikinci sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekran canlı olarak spor severlerle buluşacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7 ila 15. kilometrelerinde üst yapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım koluyla Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatılarak Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımı servis yolundan kontrol sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçecek. 22 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Muş, Van ve Bitlis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Antalya, Isparta çevreleriyle Balıkesir ve Bilecik'in kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 23 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri hariç Ege, Akdeniz, Sivas hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Gaziantep, Kilis, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'le Kütahya, Eskişehir ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı ise salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak, yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülere Gönül Verenler programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı kaynak kişi da yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı kaynak kişi, derlemeci, notist,

Ne göre Yurttan Sesler topluluğunun şefi devlet sanatçısı Nida Tüfekçi. Türkülere gönül verenler programımıza sanatçının Kırıkkale Keskin'den repertuara kazandırdığı bir türküyü dinleyerek başlıyoruz. Yatı vermiş kargalının düzüne, salı vermiş ellerini yüzüne, zalim kurşun nereden değmiş dizine, kalk birader usul usul gidelim, kalk birader yavaş yavaş gidelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, Cumhuriyet'in ilanından sonra ulusal kültürümüzün zenginliklerini ortaya çıkarmak ve bunları değerlendirmek için resmi kuruluşlar ve şahıslar tarafından birçok çalışma yapılmıştır. İlk önce halk ezgilerinin derlenmesi ve arşivlenmesi biçiminde başlatılan bu çalışmalarda elde edilen veriler bir süre sonra kitle iletişim araçlarıyla tekrar halka verilmiştir. Radyo ile başlatılan bu hareketin en renkli siması hiç şüphesiz Muzaffer Sarı Sözen'dir. Sarı Sözen'in yurt satında gerçekleştirdiği derlemelerin sonucunda da elde ettiği malzemeyi Yurttan Sesler adlı bir radyo programı ile değerlendirmesi Anadolu'daki gençlerin halk müziğine karşı ilgilerinin artmasına neden olmuştur. İşte Muzaffer Sarı

Sözen'in başlattığı bu halk müziği akımının en etkin ve sağlam temsilcilerinden ve Türk halk müziğinin en yetkin savunucularından biri de Nida Tüfekçi'dir. Kaynak kişi, derlemeci, TRT Saz sanatçısı, Devlet Konservatuvarı'nın öğretim üyesi, halk müziği sanatçısı Mehmet Nida Tüfekçi, 1 Mart 1929'da Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde doğar. Sanatkar ruhlu bir aileden gelen Tüfekçi, daha ilk müzik eğitimine, ilkokula başlamadan önce babasının Hamdi Tüfekçi'den alır. İlk önce bağlama dersleri ile başlar müziğe Nida Tüfekçi. Müziği seven ve müziğin içindeki bir ailenin çocuğu olan Nida Tüfekçi, bağlama çalmaya 7-8 yaşlarındayken başlar. Sazın boyu kendi boyundan 1,5-2 karış uzun olduğundan, sazın sapına kolu yetişmediği için sazın teknesini bir duvara dayayıp öyle çalan Nida Tüfekçi, ilkokul çağlarında derslerde ve müsamerelerde saz çalmayı sürdürür. Küçük yaşlarda yeteneğini ortaya koyarak sürekli kendisini geliştirir Nida Tüfekçi. İlk öğrenimini Akdağ Madeni'nde bitiren Nida Tüfekçi, orta öğrenimini Boğazlıyan'da tamamlar. İlçesinde lise olmadığından Ankara Maliye Okulu'na devam eder. Maliye Okulu'nu bitirdikten sonra 3 yıl kadar maliyeci olarak görev yapar. Sevgili dinleyenlerimiz, Nida Tüfekçi'nin hayatından kesitler paylaşmaya devam edeceğiz ama şimdi sözlerimizi Nida Tüfekçi'nin sesinden dinleyeceğimiz Yozgat Sürmelisi ile aralayalım. Sabahından esen seher yeli mi, benim gönlüm divane mi, deli mi? Durup durup yar göğsünü geçirir, yoksa bugün ayrılığın günü mü?

Leyla Tüfekçi Ankara Maliye Okulu'nda öğrenciyken Muzaffer Sarı Sözen'le tanışır. Sarı Sözen'le tanışması Nida Tüfekçi'nin yaşamının dönüm noktası olur. Nida Tüfekçi hem okuluna devam eder hem de 1947'den itibaren Ankara Radyosu'nun Yurttan Sesler topluluğuna ses ve saz sanatçısı olarak katılır. 1949-50'li yıllarında askerlik görevini Ankara Yedek Subay Okulu'nda yapar. 1953'te açılan sınavla Ankara Radyosu'na girerek Muzaffer Sarı Sözen'le birlikte Yurttan Sesler topluluğunda düzenli olarak çalışmaya başlar. O zamana kadar gerek radyo sanatçılarının gerekse Muzaffer Sarı Sözen'in bilmediği bir tavır ve tezene ile sürmeli tavrı deniyor bu tavra. Saz çalıp türkü söyleyen Tüfekçi, radyonun en parlak simaları arasında yer alır. Yeni Mahalle Musiki Cemiyeti'nde de Türk Halk Müziği dersleri vermeye başlar. Sevgili dinleyenler, yine sözlerimizi müzikle aralıyoruz ve sanatçının sesinden, Yozgat Akdağ Madeninden bir türkü dinliyoruz. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün. Ziyamın atını pazara tutun, gelen geçen ziyam ölmüş desinler.

1959 yılında Nida Tüfekçi İstanbul Radyosu'na geçer. 1962 yılında Neriman Altındağ Tüfekçi ile birlikte Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğu adıyla yeni bir grup oluşturur. 1964'te İstanbul Radyosu Türk Sanat ve Halk Musikisi yardımcılığına getirilir Nida Tüfekçi. Bu dönemde Yurttan Sesler Erkekler Korosu, Dört Ses Dört Saz, Divan Bağlama Cura adlı toplulukları kurup yönetir. 1972 yılında ise TRT Müzik Dairesi Halk Müziği Müdürlüğü'ne atanan sanatçı 1974 yılında TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'na vekaleten getirilir. 1971-76 yılları arasında Erzurum Radyosu'nda eğitmen ve denetçi olarak görev yapan sanatçı TRT Müzik Dairesi'nin kuruluş çalışmalarına katılıp bu dairenin başkan yardımcılığına getirilir. 1976'da bu görevden istifa eden Nida Tüfekçi, aynı yıl İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın kurucu üyeliğini yaparak bu okulda yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı ve danışma birimi üyeliği görevlerinde bulunur. Bu okulda bağlama, Türk Halk Müziği solfeji, Türk Halk Müziği bilgileri ve bölge tavırları derslerini okutur. Bilinen birçok sanatçıya dersler verir. Sevgili dinleyenlerimiz, Nida Tüfekçi'nin hayatından kesitler paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi sanatçının Yozgat Aktağ Madeninden derlediği türküyü sanatçının sesinden dinleyerek devam edelim programımıza. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler? Bu dert beni iflah etmez deleyler. Benim dert çekmeye dermanım mı var?

Uzun yıllar TRT Denetleme ve Repertuar Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Nida Tüfekçi, 300'e yakın türküyü TRT repertuarına kazandırır ve 1000 kadar türkünün de notasını yazarak halk müziği arşivlerine katar. Solo ve toplu programlarda bağlama çalmayı Ankara Radyosu'ndan sonra da İstanbul Radyosu'nda da sürdürür. Bunun dışında ozanlar ve bölge sanatçıları, oyunlarımız, türkülerimiz, türkülerin dili, halk ozanları geçiyor gibi açıklamalı radyo programları hazırlayıp sunar. Ayrıca başka ülke radyo ve televizyonları için de benzer programlar hazırlar. Halk müziğine ilişkin çeşitli araştırmalar yapan ve yazılar yazan değişik ansiklopedilerde halk müziği alanında katkıda bulunan Tüfekçi'ye Folklor Araştırma Kurumu tarafından 1985 yılında İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü ve Kültür Bakanlığı tarafından da 1991 yılında Devlet Sanatçısı Ödülü verilir. UNESCO'nun hazırladığı Dünya Müziği Tarihi adlı eserin Türk Halk Müziği bölümünü yazan Nida Tüfekçi, 1963 yılında Neriman Tüfekçi ile birlikte Memleket Türküleri adında bir kitap yayımlar. Bunların yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında da birçok sempozyum ve kongrelere katılır, konferanslar ve bildiriler verir. Yozgat türkülerinin ve sürmeli tavrının gelişmesine katkıda bulunan Nida Tüfekçi birçok albüm de yapar. Bunlar 1985 yılında Coşkun Müzik şirketinden çıkan Bağlama ile Oyun Havaları, 1987 yılında aynı şirketten Oyun Havaları ve Yozgat Sürmelisi albümü, ölümünden sonra da 1998 yılında Kalan Müzik tarafından Sürmeli albümü ve 2001 yılında TRT tarafından Türküler adında iki albüm yapılmıştır. Programımıza Nida Tüfekçi'nin Yozgat Akdağ Madeninden repertuara kazandırdığı bir türküyü sanatçının sesinden dinleyerek devam edelim. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı, baş tabip geliyor zehir.

Leyla Tüfekçi'nin repertuara kazandırdığı en ünlü türkülerden bazıları şöyle. Çamlığın başında tüter bir tütün, dersini almış da ediyor ezber, Yozgat sürmelisi, hastane önünde incir ağacı, yıldız akşamdan doğarsın, bülbülün kanadı sarı ve daha niceleri. Türk halk müziği camiası içinde sanat ve bilim tartışmalarından çok sosyal olaylarla gündemde kalan Nida Tüfekçi, binden fazla halk ezgisinin derlemesi, büyük bir kısmının notalanması işini gerçekleştirmiş, pek çok da açıklamalar radyo programı yaparak kitleleri eğlendirmek yerine bilinçlendirmeyi kendine görev edinerek yüzlerce öğrenci yetiştirip bayrağı kendinden sonrakilere teslim etme büyüklüğünü göstermiş bir kişidir. Katıldığı yurt içi ve yurt dışı toplantılarında da halk müziğinin tanınmasında büyük emeği geçmiştir. Türk folklorunun müzik ve oyun dallarında yurt içinde ve yurt dışında seçkin bir yer edinen, kültürümüze yapmış olduğu katkılarla halk müziği dünyasına damgasını vuran Mehmet Nida Tüfekçi, 18 Eylül 1993 Cumartesi günü yaşama veda eder. İstanbul'da toprağa verilir. Nida Tüfekçi'yi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Nida Tüfekçi'den alıp Yozgat Akdağ Madeninden repertuara kazandırdığı bir türküyü sanatçının sesinden dinleyerek devam ediyoruz. Eğdim kavak dalını, döktüm yapraklarını, nazlı yâre ayırdım.

Kültür ürünlerini masa başı çalışmaları sırasında öğrenen kimi folklorculara karşın Nida Tüfekçi, halkın içinden gelen bir halk müzikçisiydi. Küçük yaşlardan itibaren çalmaya başladığı bağlamayla arkadaşlığını, dostluğunu, yaşamının sonuna kadar devam ettirmiştir. Bu bakımdan Nida Tüfekçi için halk müziği bir uğraş, bir meslek değil, yaşamın bir parçası olmuştur. Nida Tüfekçi'nin ölümü üzerine folklor araştırmacısı ve ses sanatçısı Bayram Bilge Tokel bir şiir yazmıştır. Şimdi bu şiiri sizinle paylaşalım. Çamlığın başında bir ince duman, gördükçe ağlardı gözü Nida'nın. Ziya'yı vurmuşlar yol ortasında, nasıl dayanırdı özü Nida'nın. Baba oldu türkülerin merdine, acı çekti bir sürmeli derdine, şikayet gelmedi bir gün virdine, İlkbahardı kışı yazı Nida'nın. Bir gün Kırşehir'de, bir gün Banaz'da, adım adım gezdi baharda yazda. Bizi üşütmedi karda ayazda, yandıkça büyüdü közü Nida'nın. Türküler Nida'sız onulmaz hasta, halaylar üzgündür bozlaklar yasta. Ankara'da, Kayseri'de, Sivas'ta hürmetle edilir sözü Nida'nın. Evet sevgili dinleyenlerimiz, biz de Nida Tüfekçi'yi hürmetle, saygıyla, rahmetle anıyoruz. Sözlerimizle yine müzikle ara verip sanatçının sesinden, Orta Anadolu'dan bir türkü dinliyoruz. Ben derdimi döksem gülşen bağıma, bülbüller ah çeker, gül ağlar bana. Başım alıp gitsem Mecnun Dağı'na, vahşiler ah çeker, deli ağlar bana.

Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda kaynak kişi, derlemeci, notist, Yurttan Sesler Topluluğu şefi, Devlet Konservatuarı öğretim üyesi, Yozgat türkülerinin ses ve saz olarak usta yorumcusu Nida Tüfekçi'nin hayatından kesitler paylaşarak seslendirdiği türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımızda Nida Tüfekçi'nin Yozgat Akdağ Madeninden repertuara kazandırdığı türküyü sanatçının kendi sesinden dinleterek veda ediyoruz. Yıldız akşamdan doğarsın, dağlara boyun eğersin, ben gibi yar mı seversin, doğmayaydın mavi yıldız. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir